0: Ha?
1: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
2: Evet. Yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
1: Ha, sakin ol şampiyon. Ha? Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
2: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktab.
1: Ha? Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
3: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
1: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
3: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
1: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
2: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
3: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azıcık yani.
1: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Hı? Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
3: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
1: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
2: Siyah, en sevdiğim.
1: Kırmızı lütfen.
3: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
2: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bunu mu aradınız?
3: Ha? Yaşasın, anne robot.
1: Tam zamanında yetiştin canım.
2: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
0: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
1: İşte bitti.
2: Çok iyi.
3: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
0: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
1: Bunlar da ne? Ha?
0: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
2: Yanık gibi kokuyor.
0: Eyvah! Gitti pasta.
1: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
3: Tamam.
0: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
3: Tamam.
0: Her yere bakın. Hadi dağılın.
1: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
3: Salon da temiz.
0: Banyo da temiz.
1: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
0: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
1: Haklısın. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
0: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
1: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
3: Hayır.
0: Hey, ne oluyor?
3: Onlar bize lazım.
2: Kesinlikle atamayız.
1: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
3: Baba lütfen.
0: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
4: Sanmam, maalesef.
0: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
4: Olsun. Düşünmen yeter canım benim.
3: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
2: Hiç kurumayacak zannettim.
3: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
2: Şimdi ne yapacağız?
3: Tüyleri saçımıza takalım ve kızıl derilicilik oynayalım.
2: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
3: İşte oldu.
2: Çok yakıştı Kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
3: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
2: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
3: Bak şimdi.

0: Hey! Ne oluyor burada?
1: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
0: Neymiş o?
1: Gıdıklamaç.
0: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
2: İşte burada.
0: Halanızda denemek için can atıyorum.
1: Hala.
3: Merhaba ve de hayrola.
2: Kuzul derili oldum.
1: Ne gıdıklamaç yaptık?
3: Kimi?
0: Sana, bana.
3: Saçmalama.
0: Hadi ama abla, çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
3: Ha? Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
2: Ama hala.
1: Azıcık gıdıklayacağız.
0: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
3: Hayır.
0: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.
0: Ben de bir tane istiyorum.

0: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
1: Babacığım düdük, düdük alır mısın bana?
0: He? Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...

0: Çok istiyorum.
1: O halde çalışıp kazanmalısın.
0: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
1: Pekala, gel ben sana göstereyim.
0: Limon.
1: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
0: Ha?
1: Ne? Pazar bugün değilmiş.
0: Of.
1: Sen limonları satmaya devam et, ben hemen geliyorum.
0: Ama

0: Limonların kaça?
1: Tanesi 5 akçe.
0: Al bakalım.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdır Laz Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.

0: Yakaladım, yakaladım.
1: Durun ula durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda satarım ben onu uşağım.

0: Hakka Yüreps.
1: Oho, yakaladık bu sefer.
0: Yakaladım seni.
2: Ula Hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Allah razı olsun sizden. Sayenizde yakaladık ineği. Al bakalım. Bu da senin harçlığın olsun.
1: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
2: Hadi git al bakalım.
1: Ha? Neden ağlıyorsun?
3: Param.

0: Al bakalım. Ağlama artık. Al bunu ve hemen evine git.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: 응? 못하네.
1: Gördün mü bak parayı veren düdüğü çalar.

0: Aceleci davranmak bazen sonucu geciktirir.
1: Hmm.

Yeah.

Mama. No.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket

0: var. Diğerleri nerede acaba?
1: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
0: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
6: İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.

0: arkadaşını korumak istiyor sanırım.
1: Tamam Köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
0: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
2: Mirket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
1: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence Köstebek'in ismi Küçük.
4: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
3: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
0: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
5: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
0: Ve tembel hayvan.
2: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
5: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
0: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
0: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
2: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
4: Köz, tanıştığımıza sevindim.
5: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
5: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
0: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
5: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
4: Köz buraya geliyor.
3: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
5: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
2: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
2: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
1: Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
4: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
2: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
4: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

aşağıya. Yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken hazır egzersizimi

de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Ha, çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Ha, bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Ha, öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Aa, manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Ha? Ha, şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Ha, kontürüm bitti. Ha? Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeye dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: İşte bu kadar daha lazım.
6: Ama burada hiç para yok ki.
5: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
7: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
6: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
7: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
5: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
7: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
5: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: güzeldi gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim.
1: Aa, sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki.
0: Ama sonuca değdi.
1: Çok güzelsiniz.
2: Büyük ol!
0: Tuna biraz dikkat et.
1: Özür dilerim abla.
0: Yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin.
1: Neyse ki top plastikti. Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kasta dolaşmamız gerekecek.
2: Kafalara dikkat. Gol kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
1: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
1: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
1: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Bu sepete... bana.
3: Tuna, yıkamadan yemiyoruz. Hasta olursun.
1: Ama anne bunlar temiz.
3: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
1: Tamam.
0: Anne bu kadar yeter mi?
3: Yeter canım. Hadi getir de yıkayalım.

0: Şunlara bak anne, pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu.

0: Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Hı hı. Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan'la size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Dondurma, dondurma, dondurma. Oley! Tuna, ne yapıyorsun? Çekil kameranın önünden.
2: Ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
1: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
2: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
1: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
0: Evet arkadaşlar, bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Çilekler yıkandığına göre sıra ellerde. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi koymak istiyorsanız bir kase o meyvede.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli kremayı koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli milkshake oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar, çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece donmasını beklemek.
2: Bir gece mi? Hayır, ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım, beklemesi gerekiyor.
2: Lütfen anne, hemen yiyelim, beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
2: Bir saat beklesek olmaz mı? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
2: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
2: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
2: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
2: Doğru.
0: Bu da öyle işte. Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şeflina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar. Peygamber Efendimiz sabır cennet hazinesidir buyurmuş. Eğer sabredersek büyük nimetlere kavuşuruz.
2: Tamam, yarına kadar bekleyeceğim. Ama büyük bir kase isterim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım şampiyon. Son işi de sen yap. Bunu buzluğa koyabilirsin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin, dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne yapıyorsun Tuna?
1: Allah'a dua ettim. Bir an önce yarın olsun diye.
2: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
0: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
2: Biraz var Tunacığım.
0: Of ya. Tuna, daha saat çok erken. Yarın demiştiniz, yarın oldu. Hadi dondurmayı çıkaralım artık.
3: Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
0: Sabretmeyi unutmayın.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: eski bir orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman! Benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var!
1: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
1: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
1: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
2: Tabii tabii. Başla sen.
1: Evet, sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Oy, oh. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Tilki.
1: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
1: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
1: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
1: Ne dediğin değil.

0: Ve demediğin önemli teleskop.
1: Ne demeliyim Şem?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
1: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
1: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi. Olmuyor.
1: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
1: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
1: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç. Bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
1: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
1: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
1: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Aa, hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
1: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
1: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
1: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
1: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
1: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
1: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
1: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
1: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
1: Ne işe yarar ki?
0: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
0: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
2: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
1: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
2: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
2: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
2: Şaka şaka.
0: Yaşa!
1: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
2: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
1: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Böyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Bir de yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Beyin mi?
0: Hayır.
1: Tabii ki saçlarımız.
0: Saçların iç organ mı?
1: Değil mi?
0: Değil tabii ki.
2: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
0: Yaklaşık 1,5 kilogram.
2: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
0: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
2: Burada demek ki.
0: Evet.
2: Ya, bulamadık profesör.
0: Tamam tamam söylüyorum. Karaciğer.
1: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
0: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
1: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
2: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
0: Tabii ki. Kaşif.
1: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
0: Olmaz.
1: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
0: Bisiklet mi bu?
1: Bisiklet süren her şeyi sürer.
0: İşte en büyük iç organımız, karaciğer.
1: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
2: Bence önemli bir organdır.
0: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
2: Görevi nedir profesör?
0: Karaciğer safra salgısını üretir.
1: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
0: Salça değil, safra salgısı.
2: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
0: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
1: Bu kadar mı?
0: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
2: Ne? Neyi depoluyor ki?
0: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
1: Aa, şeker deposu mu yani?
0: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
1: Nasıl?
0: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
1: Aferin karaciğere, o da işe yarıyormuş.
0: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
1: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
1: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
2: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
0: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
1: Simülasyonun koruyucusu olabilirim.
0: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
1: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
0: Ne yaptın Yaman?
1: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
0: Önüne bak.
2: Yaman dur! keşfi.
0: Direksiyonu sola çevir.
1: Bu çok zevkli.
0: Oyun değil bu, dikkat et. Dikkat.
1: Hayır.
0: Çocuklar iyi misiniz?
2: Ben iyiyim.
1: Ben de.
0: İnşallah kâşife zarar gelmemiştir.
2: Bakın profesör, karaciğer yarılmış.
1: Eyvah, düştü.
2: Gördün mü yaptığını Yaman?
3: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
0: Tamam, sakin ol Yaman.
2: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
0: Biz onarmayacağız.
2: Hı? Tamirci mi çağıracağız?
0: Hayır, kendi kendini onaracak.
1: Ne?
0: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
1: Vay canına!
0: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın, onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım. Onda bu özellik yok.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsin. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.

0: hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kâşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: ki adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar?
1: Ve de sucuklu tost.
2: Ne?
3: Şey, bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
2: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
3: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
2: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
3: Ben de bundan korkuyorum ya.
2: Ne?
3: Yok bir şey.
2: Ha, madem şüpheleriniz var bu işi önce ben deneyeyim.
0: Olur mu canım öyle şey? Anca beraber kanca beraber.

0: Aman oğlum, dikkat et!
1: Dikkat edemiyorum!
2: İsmail!

0: Belki de abimin önden denediği yoldur. O alışkın böyle şeylere. Artık hiç canı yanmıyor.
1: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.
0: Meto, sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simitçi amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
1: Bunun açım biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin. Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum.
2: Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.
0: Gerçekten de sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
2: Sorun sizde değil çocuklar.
3: Makbule teyze.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
1: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
2: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz?
4: Burada.
1: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
2: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
0: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım öyle mi?
2: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçtebayı.

0: Ne? Annem mi geldi? Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
1: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah. Sen buralara gelmezdin pek.
1: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası gayet temiz ve düzenli anneciğim. Yani benim burada bir düzenim var anneciğim.
1: Artık burada tek başına değilsin oğlum. Çocuklar da burayı düzenli olarak kullanıyor.
0: Onlara da öğretirim.
1: Neyi öğretecekmişsin bakalım?
0: Düzensizlikten kurduğum düzeni. İstediğimi kolayca bulabilecek gibi yerleştirdim ben hurdalığı.
1: Öyle mi? O zaman bana bir

0: bakalım.
1: He?
0: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
1: Bu değil. Bu değil.

0: Ne oldu bana böyle?
1: Bunun da

0: buraya tekrar bakmak gerekecek.
1: Hoşuma gitmedi diyemem. Ama baştan yapsak iyi olacak.

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika. Harika.
2: İnanılmaz. İnanılmaz.
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
3: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
2: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
3: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
1: Eline sağlık Müştem abi. Bu yeni haliyle abim bile sakarlık yapamaz. Erken konuştum galiba.
0: Özür dilerim. Söz daha dikkatli olacağım.
2: Bir de tutacağı kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
1: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
2: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz.
0: Evet. Artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
2: Bu o demek değildi ama...
0: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım ağanın coşkusuna.

Oho, hoş geldiniz diyeceğim ama tek gelmişsin keçe. Hoş geldin. Kara nerede? Her zaman birlikte gelirdiniz. Allah Allah, inşallah önemli bir durum yoktur. Nerede kaldın Kara? Seni merak ettik. İyi misin? O çantalar da ne? Aha, bize hediye mi aldın sen? Ne gerek vardı? Ne zahmet ettin Kara? İnanmıyorum. Ne zamandır arıyordum bu kitabı biliyorsun. Arayıp bulmuşsun benim için. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Aa, ne kadar anlamlı bir hediye. Çok güzel çıkmışsınız. Kardeş gibi maşallah. Hediyeleşmek ne kadar güzel bir şey. Hem herkesi mutlu ediyor, hem de aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Yine aklıma bir fikir geldi. Yeni fikirler bulmadan duramıyorum, farkında mısınız? Tamam, hemen konuya geliyorum. Aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri çizmeye ne dersiniz? Geçeceğim. Hazırsan senle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Ama eli neden havada? Şimdi anlaşıldı. Arkadaşıyla selamlaşıyor. Çok doğru bir tespit keçe. Selamlaşmak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz de bize selamlaşmamızı öğütler. Sıra geldi Kara'ya. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Buldum. Tamam canım, hemen söylemem. Herkese düşünme vakti tanımak lazım.

Evet, neredeyse bitmek üzere. Akraba ziyareti. Bildim değil mi? Akrabalarımızı ziyaret etmek aramızdaki bağları kuvvetlendirir, birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi arttırır. Sık sık yapmalıyız. Birbirimize sevgimizi arttıracak ne çok şey var, görüyor musunuz? Son bir çizimi de keçeden alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina. Apartman mı acaba? Bir hastane. Allah tüm hastalara şifa versin de hastanede ne yapacağız şimdi keçe? Tabii ki hasta ziyareti yapacağız. Hasta olan arkadaşlarımızı, eş, dost ve akrabalarımızı uygun zamanlarda ziyaret etmeli, hallerini, hatırlarını sormalıyız çocuklar. Bu bizim aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Üstelik hasta ziyareti, peygamberimizin de önemsediği çok kıymetli bir davranıştır. Karacığım, kesin güzel bir çizim fikriyle geldin. Ama maalesef programı bitiriyoruz. Komşuma söz verdim. Bahçeyi temizlemesine yardım edeceğim. Bildiğiniz gibi komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Sağ olun, sağ olun. Siz siz olun, sevgi ve kardeşlik bağlarınızı daima diri tutun. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Hürmete Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
1: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun. Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
6: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Cami imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
0: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğini anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taşı uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz?

0: Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
3: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
4: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
5: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
4: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
6: İyilik için.
7: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
5: Peki badem?
7: Badem?
5: O bizim köpeğimiz.
7: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
5: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
8: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
4: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
8: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
9: Kimmiş Ahsen? Kim aradı? Ne dedi?
8: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
4: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
3: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
10: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
3: Kulak kesildim diyecektin.
10: Ben ne dedim?
6: Sen de öyle dedin Mo.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
0: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.
0: Yardım.

0: Vesselam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
2: Hoşça kalın.
3: Güle güle Süheyl.
4: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
5: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
4: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Ah, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?

0: İşte geldik. Kova'yı bir ben bir Lemmy dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
1: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ha? Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
1: Evet. Biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ha?
1: Ah.
0: Ha? Ben sana demiştim.
1: Teşekkür ederim Lemmy.
0: Ani dur. Osu bize lazım. Ah olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
1: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
1: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
1: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
1: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anitte suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Hı? Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemmy. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
1: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
1: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun? Hey Lemmy dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
1: Yeleyle.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy? Olamaz. Dağ kedileri.
1: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne.
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
2: Ha? Lemi.
1: Hehehehe.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Lahi Mornak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Evrendeki ilahi yasalar konusunda araştırmamızı tamamladık.
0: Evet, şu kainatta 3 tane temel ilahi yasa varmış. Ödev sayesinde öğrenmiş oldum.
2: Allah her şeye bir kanun koymuş. Kainattaki hiçbir şey tesadüf değil.
0: Allah çok büyük, ilmi de sonsuz.
3: Allah'ın 99 isminden biri alim değil mi zaten?
0: Çok iyi yakaladın Mustafa, tebrik ederim.
3: Sağ ol kardeşim.
0: Konuyu okuduk ama bir uzmanla röportaj yapmamız gerekiyor.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleykümselam.
4: Ödevi yaptınız mı?
0: Röportaj kısmı kaldı sadece, gerisi tamam.
2: Röportaj yapacağımız uzmanı bulamadık.
4: Demek bulamadınız.
2: Sen buldun anlaşıla.
4: Hem de çok kolay oldu Allah'a şükür. Birazdan kendisiyle randevumuz var.
3: Nerede?
4: Burada.
5: Ya!
2: Kimle röportaj yapacaksın Cemile?
6: Bayram Hoca!
7: Buyurun benim.
4: Ne oldu? Pek bir şaşkınsınız.
0: Hocam biz...
7: Evet.
2: Hocam bizim bir uzmanla röportaj yapmamız lazım da sizinle yapabilir miyiz?
7: Hay hay.
4: Önce ben hocam.
7: Anlaşılan aynı görev için uzman kovalıyorsunuz.
5: Evet.
7: Grubu birleştirelim olmaz mı? Ama önce ben sorayım. Dondurmanızı nasıl alırsınız?
3: Soğuk.
0: Komikti ama.
7: Komikti evet. Allah iyiliğini versin.
0: Neden gülmediniz? Birdenbire daldığın için korkmuş ya da şaşkın olabilir miyiz Ali?
3: Ha, olabilir tamam. Ama komikti değil mi?
5: Evet.
7: Hadi soğuk tarafından dondurma yemeye gidelim.
5: Yaşasın.
4: Sayın hocam, kitabımızda evrendeki ilahi yasaların fiziksel, biyolojik ve toplumsal olarak birçoğa ayrıldığı yazıyor.
7: Hı hı.
4: Hocam, fiziksel yasaların evrendeki dengeyi sağlayan ve değişmeyen kurallar olduğunu okuduk.
0: Mesela yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti gibi hocam.
4: Bunlarla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir bilgi var mı?
7: Güzel soru. Çok önemli ve her zaman güncel olan bir konu. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık buyuruyor.
2: Ölçü anahtar kelime olmalı değil mi hocam?
7: Çok doğru Selim. Bu ayetten evrendeki her şeyin bir hesap ve düzen üzere yaratıldığını anlıyoruz. Kainatta tesadüf diye bir şey yok. En büyüğünden en küçüğüne kadar her şeyde bir ölçü vardır.
0: Güneşin ve ayın hareketleri gibi değil mi hocam?
7: Tam üstüne bastın Salih. Ay ve güneş hep kendi yörüngesinde ve hızında hareket etmeye devam ediyor. Ölçüsü olmadığını düşünelim. Ne olurdu?
4: Zamanı takip etmemiz çok zor olurdu hocam. Allah'ın koyduğu düzen sayesinde bir ayın 29 ya da 30 gün süreceğini biliyoruz.
7: Bu düzenin olmadığını ya da bozulduğunu düşünelim. Bir ayın kaç gün süreceğini bilemeyecektik.
2: O zaman çok sıkıntı olurdu hocam.
7: Rahman suresinde güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder denilerek gezegenlerin yörüngelerindeki mükemmel denge vurgulanır.
0: Ölçüde galip olmak çok önemli.
7: Dünyanın konumundan yer çekimi gücüne, ay ve güneşin hareketlerine kadar bütün kanunları koyan Allah'tır çocuklar. Bu düzen onun ölçülü yaratmasının eseridir.
0: Sayın hocam, Allah'ın koyduğu yasalar günümüz teknolojisine ilham olur mu?
7: Kainattaki bu düzeni gören bilim insanları, Yunus balıklarına bakarak sonar teknolojisini geliştirmiştir. Ses dalgalarının yankısını dinleyerek yönünü bulan yunuslar sayesinde gemiler, denizaltılar ve tıbbi cihazlar üretilmiştir.
5: Ya!
7: Doğada kusursuz ölçülerden Allah örnek almamızı ister. Kuşlara bakmazlar mı? Havada nasıl tutunuyorlar? Ayeti bunun en güzel örneğidir.
0: Kendinden bahsedildiğini anladı galiba.
2: Kuşa bak, uçak yap. Aslında Allah bize kopya veriyor gibi.
7: Aklını kullananlar için öyle.
3: Sayın hocam, biyolojik yasalar dediğimizde aklımıza canlıların üremesi, kalıtım ve DNA gibi konular geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya işaret eden ayetler var mı?
7: İnsanların yaratılışından doğadaki tozlaşmaya kadar birçok konuda ayet vardır. Mesela biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz buyurulur.
0: Aa, çok şaşkınım. Bunları hiç duymamıştım. Hayrette galip, bilgide mülayim olayım inşallah.
7: Amin.
3: Ben de hepsini not aldım. Evde iyice araştıracağım.
2: Demek ki biyolojik yasalar da tıpkı fiziksel yasalar gibi Allah'ın koyduğu mükemmel bir sistem.
7: Aynen öyle Selim. Kur'an'da o yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır buyruluyor. Bu ayetler bize canlıların yapısındaki bu mükemmel sistemleri incelememiz ve Allah'ın kudretini görmemiz gerektiğini öğretiyor.
3: Bilim adamı olmaya karar verdim hocam.
7: İnşallah Ali. Sizin gibi zeki gençlerin ilahi yasaları incelemesi ve ortaya çıkarması gerekir.
4: Hatta bakıp yeni teknolojiler üretmemiz gerekir.
7: Bu şekilde kendinize hedef koymanıza sevindim.
3: Peki hocam, toplumsal yasalar?
7: Toplumsal yasalara zaten aşinasınız ama ayet söyleyeyim. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.
0: Adalet, ihsan, akrabaya karşı cömertlik emrediliyor.
4: Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklıyor.
2: Toplumsal olarak mutlu olmanın yolu bu ayetten geçiyor sanki hocam.
7: Çok iyi özetledin Selim. Allah'ın koyduğu yasalar her alanda bizim hayrımız ve mutluluğumuz içindir.
3: Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Agah dede, dikkat balonun kaptanı. Yıllardır uçuş yapıyor, gökyüzüne çok hakim. Sema abla, dikkat balonun yardımcı kaptanı. Elif, dikkat balonun miçosu. O da uzun süredir tüm uçuşlara katılıyor. Keşke beni de aralarına alsalar.
1: Sema abla, bu sepeti şu balonun altına nasıl takıyorsun?
2: Bak, bu ipi şuraya tutturuyoruz Miço.
1: Anladım Sema abla. Bunu da tuttursana.
3: Sema ablan gösterdi ya sana Miço. Sen yapmayı dene istersen.
1: Denedim Agah dede, yapamıyorum ben. Ben daha küçüğüm ya, ondan yapamıyorum. Büyük olsam yaparım ama küçük olduğum için.
3: Hayırdır Sema? Uçuşa katılacak çocuklar mı geldi acaba?
2: Sanmam. Balon maketi yapacağımızı, bu nedenle uçuşun biraz geç olacağını çocukların velilerine iletmiştim.
3: Hayırdır inşallah. Kim ola ki?
1: Sen otur Agah dede, ben bakarım kapıya. Ben artık büyüdüm, kapıyı açabilirim. Artık büyük olduğum için açabilirim kapıyı.
2: Sepeti balona tuttururken küçüksün ama kapıyı açmaya gelince büyüksün, öyle mi Miço?
3: Deve kuşuna hadi uç demişler. Ben nasıl uçayım, deveyim ben demiş. O halde şu yükü sırtına yükleyelim de taşı demişler. Ben nasıl yük taşıyayım, kuşum ben demiş. Elif'inki de o hesap, Sema ablası. Canı nasıl isterse. Hay Allah, lafa daldık, kapıyı unuttuk.
0: Sen Elif olmalısın, geminin miçosu.
1: Gemi mi?
0: Şey, yani uçan gemi.
1: Gemi değil ki o balon, dikkat balonu. Peki sen kimsin?
0: Ben Alper. Hayırlı günler.
2: Sana da evlat. Şey, sen bugün uçuşa katılacak arkadaşlarımızdan biri misin?
0: Uçuş mu? Hayır ama uçuşa katılmak gibi bir şansım varsa mutlaka katılmak isterim. Uçmak benim özel ilgi alanımdır. Siz Agah dede olmalısınız. Siz de Sema abla. Her gün gökyüzüne uçuyormuşsunuz, doğru mu?
3: Sayılır.

0: razı olun. Sizinle her gün uçmama izin verin. Eğer buna izin verirseniz balondaki tüm işlerinize yardımcı olurum.
1: Hop hop Alper, o benim görevim. Dikkat balonunun miçosu benim.
0: Öyle mi? O halde ben de senin yardımcın olurum.

0: Sen bunları...
1: İnsanlar ilk olarak uçurtmayla taşımacılık yapmaya çalışmışlar, biliyor musunuz?
2: Biliyoruz da.
1: Ama balon ilk kullanışlı hava taşıtı olmuştur. Lütfen sizinle uçmama izin verin.
0: Alper...
1: Lütfen.
2: Alperciğim.
1: Lütfen.
3: Alper, biz aramızda toplantı yapalım, sana haber verelim.
1: Allah'ım, inşallah ekibe alırlar beni. İnşallah Allah'ım, amin.
3: Sevgili dikkat balonu ailem. Görünen o ki Alper gökyüzüne çok meraklı.
2: Üstelik uçuş konusunda da pek bilgili görünüyor.
0: Fazlaca da heyecanlı.
2: Evet, onun bu heyecanını kırmak doğru olmaz. Bizimle uçmasına müsaade edelim derim ben.
0: Ben de
3: ama...
0: Ama ne Elif?
3: O benden daha bilgili uçuş konusunda. İsterseniz artık Miço olsun.
2: Aşk olsun Elif. O nasıl söz? Bizim bir tane Miço'muz var, o da sensin.
3: Hey, yaşasın! Hey, dikkat balonu! Elif'tir onun Miço'su.
1: Allah'ım, inşallah evet derler. İnşallah Allah'ım, amin.
2: Alper, biz dikkat balonu ailesi olarak görüştük ve bir karar verdik.
1: Lütfen hayır demeyin, ne olur evet deyin. Beni aranıza alın, lütfen.
2: Bizimle uçuşlara katılabilirsin evlat. Ama bir şartımız var.
1: Nedir?
2: Önce ailenle görüşüp tanışmamız gerek. Onların da senin bizle uçuşlara katılmana rıza göstermesi gerekiyor.
1: Harika. Zaten beni buraya sizinle tanışmam için babam gönderdi.
2: Peki o halde dikkat balonu ailesine hoş geldin diyebiliriz. Uçuştan sonra da gidip ailenle tanışırız.
1: Hey yaşasın! Lay lay lay lay lay lay. Dikkat balonu. Hay. Uçalım göğe.
3: Oho, bir benim gibi dans etmediği kalmıştı. Sema abla, Miço benime karışmam.
2: Bildik iki olduk. Hazır mısın Sema? Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bu kolun adı da...
1: Burner, balonun alçalıp yükselmesi için kullanılır. Yakma birimidir.
3: Her şeyi de biliyor.
2: Evet. Hayli ilgili bu konuda.
3: Yakında benim yerimi almaz inşallah.
2: Öyle bir şey olmaz Elif. Herkesin yeri ayrı.
0: Çocuklardan biri gelemeyecekmiş baba.
1: Tüh ya, gelseydi. Uçuş iptal mi olacak şimdi? Hay Allah, lütfen iptal olmasın. Hemen uçalım, amin.

0: Çok şükür. Bugün de kazasız belasız yükseldik.
1: Sema abla, biraz daha yükselelim, biraz daha.
0: Daha yukarı çıkmak istemeni anlıyorum Alper. Ancak bu çok güvenli olmaz. O nedenle bu güzel manzaranın tadını çıkart. Birazdan dikkat yarışı başlayacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne. Tez canlı bir kedicik varmış. Boncuk adındaki bu kedicik yapmak istediği her şey hemen olsun bitsin istermiş. Günlerden bir gün sahibi ona seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel de mama vereyim sana.
0: Pisicik bunu duyunca hemen koşmuş. Sahibi mamayı vermek için kavanozu almış. Ancak tez canlı pisicik bekleyemediği için sahibinin elindeki kavanozun üzerine atılmış. Kavanoz yere düştüğü gibi tuzla buz olmuş.
2: Yerdeki mamalar cam parçalarıyla karıştığı için mamasını yiyememiş.
0: Ve bütün gün aç kalmış. Yine günlerden bir gün sahibi pisiciğe seslenmiş.
2: Hey pisi pisi, gel bak sana çok güzel bir tırmalı.

0: Tırmalama tahtası aldım.
1: Pisicik hemen koşmuş, bir an evvel tırmalamak istemiş. Ancak henüz tırnakları yeterince uzun değilmiş.
0: Tırnaklarının uzamasını beklemeden tırmaladığı için hem tırmalama tahtası zarar görmüş hem de canı çok yanmış.
1: İşte böyle arkadaşlar. Her şey zamanında güzel. Sabrın sonu selamet derler. Sabretmeyi öğrenmek çok güzeldir.
0: Evet, sıra geldi dikkat sorularına. Hazırsak yarışma başlıyor.
1: Bu pisiciğin adı neydi?
2: Boncuk.
1: Evet, doğru. Alper bildi.
0: Peki mama kavanozu nasıl düşmüştü?
2: Boncuk tez canlı olduğu için sahibinin üstüne atladı. Aa, parmak bile kaldırmadan cevap veriyorum. Tamam, sakin olacağım.
1: Peki, son soru geliyor. Sahibi Boncuk'a bir hediye almıştı. Neydi o?
2: Tırmalama tahtası. Yine aceleci davrandım. Ama yine ben bildim, ne olacak şimdi? Balon maketini ben mi kazandım? O maketi arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Nasıl olsa ben her gün uçacağım. Bu maket onun hediyesi olsun.
0: Peki, bu güzel davranışından ötürü sana teşekkür ediyoruz. Balon maketini arkadaşımıza hediye ediyoruz.
1: İkinize de birer rozet takıyoruz. Böylece sizler de dikkat balonu ailesinin birer üyesi olacaksınız.
3: Maşallah.
1: Elif, bugün dans yok mu?
3: Var tabii.
2: Lay lay lay lay lay lay. Dikkat balonu. Hey hey hey hey hey. Alper de üyesi oldu.
3: Oho.
2: Yine acelecilik ettim.
3: Ha, şunu bileydin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular, iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar.

balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın, bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Google'lar iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Selam vermen gerekmiyor mu?
0: Özür dilerim, unuttum. Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Tekrar soruyorum, ne yapıyorsun?
1: Kelebeği kovalıyorum.
0: Ama yakalamaya uğraşmıyorsun ki.
1: Çünkü yakalamak istemiyorum.
0: Öyleyse neden kovalıyorsun?
1: Bilmem, eğlenceli geliyor.
0: Ama yakalarsan belki kavanoza koyup izleriz biraz.
1: Olur mu öyle şey Eymen? Doğa içindekilerle güzel. Kelebeğin yeri kavanoz değil, çiçeklerin etrafı.
0: Doğru.
1: Peki senin elindeki ne?
0: Şimdilik bir çubuk ama yakında çöp savar olacak.
1: Çöp savar mı? O da ne?
0: Doğadaki çöpleri toplamak için yapılmış bir aparat.
1: Nasıl bir şey acaba?
0: Gel göstereyim. Temel amcamla birlikte yengeç yapacağız. Adı da çöp savar olacak.
1: Yengeç yapılır mı hiç? O bir hayvan.
0: Öyle değil. Çöp toplama aparatının adı yengeç. Bak sana resmini göstereyim.
1: Harika! Hadi yapalım.
0: Yaşa be. Demek yardım edeceksin bana.
1: Tabii ki. Doğanın daha temiz olması için ne gerekiyorsa yaparım.
0: Hadi gidip Temel amcamı bulalım.
1: Hadi. Çok güzel oldu. Denesene. Ha. Ha? İşe yarıyor.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
1: Biraz da ben kullanayım.
0: Olur, al. Poşet doldu.
1: Evet, iyi iş çıkardık.
0: Hadi eve gidip amcama topladığımız çöpleri gösterelim.
1: Hadi.

0: Temel amca. Bu ne Temel amca?
1: Sizin torbanızdaki neyse o çocuklar.
0: Sen de mi çöp topluyordun?
1: Tabii ki. Hem de sürekli.
2: Bizimkinden çok toplamışsın. Ne güzel.
1: Önemli olan doğayı temiz tutmak gerektiğinin farkına varmaktır Asya. Ne kadar topladığımızın çok da önemi yok.
0: Önemli olan faydalı ve güzel işler yapmak. Öyle değil mi Temel amca?
1: Kesinlikle Eymen. Doğa bizim evimizdir. Allah'ın bize nimetidir. Bin bir türlü güzellik doğada vardır. Bu yüzden evimizi temiz tuttuğumuz gibi doğayı da temiz tutmalıyız.
2: Evet. Allah hepimize doğa sevgisi versin.
1: Amin. Hadi bakalım. Şimdi topladığımız çöpleri gidip çöp kamyonuna teslim edelim.
0: Amin.

0: güzel fotoğraf.
1: Dikkat. Hı. Başla.
2: Tamam. Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
3: Bekleyip göreceğiz babacığım.
4: buldum.
2: Aferin Zeynep.
5: Ne aferini babaya? Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
2: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
1: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
4: Neler çekeceksin bakalım kızım? Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
5: Olmaz.
4: Niyeymiş?
5: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye? Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabii.

0: Öyle işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Abi.
1: Aman dayıcım, sanki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
0: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Baktım, karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
0: Ne korkacağım ya. Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
3: Dayıcığım, sonra?
0: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
0: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
1: Doğru mu dede?
4: Doğru ama eksik. Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
0: Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken

0: Aslan çekemezmişim.
1: Evde aslan mı vardı?
0: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı ben çekerim. Tabii.
2: Neyle çekeceksin?
0: Tabii ki kendi makinemle.
2: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.
3: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle yaşasın.
4: Sen ne çekeceksin?
2: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.
1: Ben de sana katılabilir miyim abi?
0: Gel yeğenim, boş işler peşinde koşma. Şampiyona katıl ki sen de şampiyon olasın.
1: Dayı.
0: Tabii. Önce hakemlerin ilgisini çekecek bir hayvan bulmamız lazım.
1: Ayı olur mu mesela?
5: Ayı mı? Nerede? Hani nerede? Hani nerede ayı? Kaç kurtar kendini yavuz.
1: Ayı vav demedim. Ayı resmi olur mu dedim dayı.
0: Ne?
5: Düzgün söylesene çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı?
0: Ayı olmaz.
1: Peki ya aslan?
0: Aslan da olmaz.
1: Neden? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim ben asla? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık. Tabii.
1: Az önce belli oldu zaten.
0: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel, sevimli hayvanlar bul bakalım.
1: Şu kuş olur mu dayı?
0: Harika bir sanat eseri. Bununla kesin birinci oluruz. Ama iyice yakından çekelim.
1: Dur dayı. Yaklaşırsan kuş kaçar.
0: Saçma. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi çok sever bir kere. Yanına gidersem poz verirler. Bak izle şimdi.
1: Of dayı of.
0: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
1: Hangi diğerlerine?
0: Şey, televizyonda gördüklerime.
1: Dayı.
0: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
1: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
0: Şakacı seni. İyi izle bak. Buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Fotoğraf makinesini de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu deklanşöre takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
1: Harika bir plan bu.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
6: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun?
2: Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
6: Boşa beklersin.
2: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
6: Ha, olur.
2: İstersen poşetle saralım makineyi. Islanmasın.
6: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba?
2: Nasıl yapacaksın o zaman?
6: Tabii ki bununla. Hadi yardım et bakalım.
2: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
6: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. İşte bu. Mersin balığı.
1: Dayı, sessiz ol.
0: Ne oldu? Geldik mi? İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
1: Dayıcığım, bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
0: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Tabii.
2: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
6: Hadi Yusuf, acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
2: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
6: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence. Hı?
2: Ne var mesela?
6: Yıldızlar, takım yıldızları, galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
2: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum, en iyisi bu.
6: Hangisi?
2: Tabii ki kutup yıldızı. Az macera yaşamadık onunla.
4: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
7: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
8: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
0: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
3: İyi bakalım, seninkini de görelim.
0: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
3: Tamam Yusuf, sen getir.
4: Kutup yıldızı demek. Harika bir seçim.
7: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
3: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
8: Aferin Yusuf. Senin fotoğrafın da harika.
0: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf burada. Tabii.
4: Demek bir sincap çektin.
0: Ne? Sincap mı? Ne sincabı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Of ya, nasıl oldu bu? Sincap iğne yapmış, bu sayılmaz.
7: Neden sayılmasın?
4: Bu da harika bir fotoğraf.
0: Cidden mi?
8: Evet, sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
3: Hele şunun güzelliğine bak.
0: O zaman kim kazandı?
3: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
6: Harika.
7: Allah'ın yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
0: Neymiş o?
8: Tabii ki ailemiz.

0: yaşadım. Harikaları kaçırdım. Güzellikler her yerde. Yerde, gökte ve denizde. Allah her şeyi yaratmış.
1: Allah'ım şükürler
0: tam
1: olsun.
0: Tam karar ve dengede.
2: Süre doldu hadi.
0: Tabii.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıtkabız. İleri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklam oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil. Kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de. Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmıştır.
0: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
1: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
0: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
1: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöp atmaya üşenip bırakmışlar.
0: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
1: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
0: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
1: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma, çalışmıyor işte.
0: Yazmayan kalem yapmışlar.
1: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
0: Dur. Işığı deftere tut bakayım.
1: Bak sen şu işe.
0: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
1: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: Ah, içindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum.

0: Bütün mürettebat güverteye demir alıyoruz.
1: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
0: Hangisi daha eğlenceli?
1: Öyle ama ya anlamasaydık?
0: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
1: Onu nasıl anlayacağız?
0: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
1: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
0: Bu kadar mı?
2: O kadar.
1: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
2: Yok.
1: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
0: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
2: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
1: Tamam, kutuyu geri verelim. Ethem amca açsın.
0: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
2: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
1: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
0: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
1: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
0: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
1: Sahi mi? Nasıl?
0: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
1: Ya!
0: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
1: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
0: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
1: İyi de bu sandık açılmıyor.
0: Şu sesi duyuyor musun?
1: Duyuyorum.
0: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde bir şey varsa...
1: Onu oraya koyacak bir yol vardır.
0: Bu sandığın mutlaka bir kapağı olmalı.
1: Belki itmek gerekiyordur ya da gizli bir düğme vardır.

0: Nereye düştüğünü gördün mü?
1: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
0: Bir ıssız adamız eksikti.
1: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
0: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
1: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
0: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
1: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
0: Ali, anahtarı alabilir miyim?

0: İşe yarıyor. Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum. Açıldı. Burada rakamlar var.
1: Şifreli olmalı.
0: Bu ne? Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
1: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
2: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
3: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
0: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
3: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
0: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
1: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
0: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
1: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
0: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere.
4: Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere.
1: Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
0: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
1: Hayır, bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
0: Orada.
1: Saat 15.30'da durmuş.
0: Yaşa Ali, başardık. Sandığı açtık.
1: Sezgi.
2: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
3: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
0: İçeriz.
3: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: Camiye gidiyoruz. Ulu camiye.
1: Ya iyi de neden?
0: İşimiz var.
1: Ne işi? Hem bu takım çantasını niye yanımıza aldık?
0: Orada anlatırım.
1: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
0: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
1: Hayda.
2: Emin'cim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
0: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
0: Gelmedi mi?
2: İki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
0: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
0: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
0: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
1: Sade elma mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
0: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
2: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
1: O ne hocam?
2: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
1: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
2: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
1: Doğru.
2: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
0: Şimdi ne yapacağız hocam?
2: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
1: Neyin var hocam?
2: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
1: İnşallah. Bekliyoruz yani.
0: Aslında aklımda başka bir şey var.
1: Nedir?
0: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
1: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
0: İşte biraz anlarım.
1: Maşallah, on parmağında üç marifet.
0: He? Üç mü?
1: Evet. Hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece üçünü biliyorum.
0: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
1: Olur vallahi. Hadi.
3: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
1: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
0: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
1: Yo, oturabiliriz aslında.
0: Oturamayız Harun Bey, işimiz var.
1: Of, tamam ya.
4: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
0: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
4: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
4: Tamirat deyince heyecanlandım.
3: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.

0: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
1: Hop, nereye?
0: Oturmaya.
2: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
0: Of ya, of!
1: Toplayabilsek bari.
0: Toplarız ya.
2: Toplarız, toplarız.
1: Peki çalışacak mı?
2: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
0: Nasıl deneyeceğiz?
1: Taşan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
0: Market sahibi izin vermezse ya?
1: Bence verir.
0: Ya vermezse diyorum.
1: Verir dedim.
2: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
0: O da doğru. O vida oranın değil.
1: Bence de değil.
2: Buradan söktüm ama.
1: Vida büyük, vida yeri küçük.
0: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
2: Olmadı çocuklar.
1: Ne yapacağız?
2: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
0: İyi de sen elinden geleni yaptın.
2: Henüz değil.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Aklımda bir fikir var.
0: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasına taşımaktan.
1: Vallahi ben varım her neyse.
2: Bunun için para lazım tabii.
0: Para mı?
2: Biraz.
1: Ne kadar biraz?
2: Biraz işte. Birazcık.
1: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
2: Hayır, ona paramız yetmez.
0: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
1: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
0: Tamam.
2: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
0: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba? Ah.
1: Çok şükür hallettik.
2: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
1: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
2: Kesinlikle.
0: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
1: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
2: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
1: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
0: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
2: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
1: Ne güzel.
0: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim Hoca'ya biz de söz verdik çünkü.
1: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
2: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
0: Yorgunluktan öldüm ya.
2: Yetiştik çocuklar.
1: Ama bittik de.
0: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
2: Hadi içeri gidelim.
3: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
2: Sabah öksürüyordu zaten.
3: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
0: Namazlar ne oldu?
3: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
1: Peki ne yapacağız Hakkı Baba?
3: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
2: Olmaz öyle şey. Selim hocanın verdiği sözü ben tutacağım.
0: Nasıl yani?
1: Anlamadın mı akıllım?
0: Yo.
3: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
0: Ha.
1: Süper.

0: Maşallah. Barekallah. Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yoo, neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
3: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
0: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Aa, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: kadar sen gelmişsin bile. Hayal penceresine de sevimli bir kuş çizmişsin.
1: Ayşe, bu yavru kuşun adı Apalak.
0: Apalak mı? Apalak niye çorlarda tek başına duruyor ki? Bizim bahçedeki kuşlar hep arkadaşlarıyla birlikte.
1: Çünkü bu kuş uçma denemesi yaparken evinden biraz uzaklaşmış. Geldiği yolu bulmak için de o dalın üstünde düşünüyormuş.
0: Anladım. Bugün bana yolunu kaybetmiş bir kuşun hikayesini anlatacaksın.
1: Hikayemiz içinde küçük bir şelale akan güzel bir ormanda geçiyor.
0: Küçük şelale mi? O da nedir?
1: Suyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yere küçük şelale deriz.
0: Öyleyse suyun çok yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere de büyük şelale deriz. Peki çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere ne deriz? Boğazına bir şey mi takıldı senin?
1: Ah, ay, oh.
0: Bak, hıçkırığın nasıl da geçti.
1: Ayşe, eğer ben bir sorunun cevabını bilemezsem hıçkırmaya başlıyorum. İşte bak, yine başladı.
0: Öyleyse sorduğum sorunun cevabını kendim veriyorum. Çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere çok çok büyük şelale deriz. Sonunda hıçkırığın kesildi.
1: Çok da zor değilmiş ama iyi ki yanımda sen varsın.
0: Hikayeyi unuttuk ama.
1: Unutur muyuz hiç? Nerede kalmıştık? Ha, buldum. Hikayemiz içinde küçük bir şelale olan güzel bir ormanda geçiyor. İşte bu ormanda ailesiyle yaşayan Apalak bir gün kanatlarını güçlendirmek için uçma denemesi yapmaya karar vermiş.
0: Biliyor musun? Ben de ilk defa bisiklet sürerken annem yanımda durmuştu. Düşmeyeyim diye de beni omzumdan tutmuştu. Peki Apalak ilk uçma denemesini yaparken anne veya babasının niçin yanında değilmiş?
1: Çünkü onlar yiyecek bulmak için ormanın içlerine doğru gitmişler. Apalak da onların gelmesini beklemeden ilk uçma denemesine başlamış.
0: Uçabilmiş mi peki?
1: İlk başlarda her şey yolunda gitmiş. Apalak yuvasından birkaç ağaç öteye rahatlıkla uçabilmiş.
0: Sonra ne olmuş? Önüne bir kelebek sürüsü mü çıkmış? Yoksa yanlışlıkla bir ara kovanın içine mi girmiş?
1: Hayır. Bunların hiçbiri olmamış. Kuvvetli bir rüzgar çıkmış ve bu rüzgar onu ormanın başka bir köşesine götürmüş. Apalak bir ağacın dalına güçlükle konabilmiş. Sonra da cik cik cik cik diye öterek anne ve babasına seslenmiş.
0: Apalak sesini duyurabilmiş mi?
1: Ne yazık ki duyuramamış.
2: Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur?
3: Ay, birazdan hazır olur.
0: İşte böyle bağırsaymış anne ve babasına sesini duyurabilirmiş.
1: Ayşe, sende de ne ses varmış ama. Hani kulağımın dibinde bağırınca?
0: Çok mu bağırdım?
1: Sen sesini alt kattaki annene duyurabildin. Çünkü Apalak'tan daha çok bağırdın. O ise sesini ancak karşı ağaçtaki uzun kuyruklu sincaba duyurabilmiş.
0: Sincap onun sesini duyunca ne yapmış?
1: Hemen Apalak'ın yanına gelmiş ve ona şöyle demiş. Sevimli kuş, seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Yoksa uçma denemesi yaparken yolunu mu kaybettin sen?
0: Bu sincap çok zekiymiş. Apalak bir şey demeden onun kaybolduğunu nasıl da bilmiş?
1: Apalak da senin gibi şaşırmış ve sincaba benim kaybolduğumu nasıl anladın diye sormuş. Sincap da ona rüzgar uçmak için acele eden kuşları ormanın bu köşesine

0: ne doğru sürükler. Seni görünce onlardan biri olduğunu anladım. Eğer seni ilk gören Sansar olsaydı başına çok kötü şeyler gelebilirdi demiş.
1: İyi ki onu ilk gören sincap olmuş. Peki sincap daha sonra ne yapmış?
0: Apalaka yuvasının nerede olduğunu sormuş. O da benim yuvam küçük şelalenin yanındaki selvi ağacının bir dalında diye cevap vermiş. Sincap Apalaka atla sırtıma demiş. Apalak da sincapın sırtına atlayıvermiş.
1: Sonra da sincap da gıdık gıdık koşmuş.
0: Ayşe atlar da gıdık gıdık gıdık koşabilir ama bu sincap at gibi koşmasını bilmiyormuş.
1: O zaman apalağı yuvasına nasıl götürmüş?
0: Elbette ağaçların dallarına sıçramış. Biraz da hoplamış.
1: Ben de bazen yatağımın üstünde böyle hoplayıp zıplıyorum işte. Peki ya daha sonra ne olmuş?
0: Daha sonra sincap Apalak'ı yuvasına getirmiş ve onu telaşla arayan anne babasına teslim etmiş.
1: Apalak da ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş.
0: Hem de nasıl mutlu olmuş. Apalak'ın anne ve babası da sincaba çok teşekkür etmiş. Sincap da hiç vakit kaybetmeden geri dönmüş. Çünkü ormanın içlerinde hala uçma denemesi yaparken evinden uzaklaşan sabırsız kuşlar olabilirmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
0: Çok mu merak ediyorsun?
1: Evet.
0: O halde söyleyeyim.
1: Hadi çabuk söyle.
0: Ayşe, ben bu güzel hikayeleri...
1: Anne, bu sabah kahvaltıyı benim odamda mı yapacağız?
2: Evet kızım. Hani sen az önce... Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur diye bağırınca çok acıktığını düşündüm.
1: Yaşasın!

0: ölçülü parkur.
1: Wow! Çılgınca bir yolculuğa hazır mısınız?
2: Hadi Kıpır, seni bekliyoruz.
3: Oy, çok yüksek.
4: Hadi dostum Kıpır, kaymak için sabırsızlanıyorum.
1: Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefesimi tutmam lazım ki ağzıma su kaçmasın.
5: Kıpır, biz balığız, unuttun mu?
3: Oo, çok yüksek, çok yüksek.
1: Daha hazır değildim.
3: Oh, sonunda yerdeyiz.
4: Nefis kokular alıyorum.
6: Salim! Salim!
7: Ellerine sağlık yengeç.
1: Bakın, bu koku yengeçin arabasından geliyor.
7: İncilerim, dev kaydırak nasıldı?
2: Çok eğlenceliydi.
4: En tepeden aşağı kadar kaydık ve kendimizi nefis bir kokunun dibinde bulduk.
6: Salep kokusu. Evet yavru balıklar, kimler salep içmek ister?
8: Ben.
6: Üç boy bardak var. Büyük boy, orta boy ve küçük boy.
4: Ben büyük boy bardak alayım.
1: Tabii ben de.
2: Biz de orta boy alalım.
3: Daha önce hiç salep içmedim. Küçük boy alayım ben de.
6: Kepçe. Şu.
1: Güçlü. O minicik kaşıkla kocaman bardak kaç saatte dolar sence?
6: Bir kaşık daha. Oo, bardağın dolmasına çok var daha.
2: Yengeç, bu kocaman bardak minicik kaşıkla dolmaz. Bence bunu denemelisin.
6: Haklı olabilirsin. Bir büyük kepçe. İşte çok daha kolay oldu. Bu güçlünün ve diğer büyük bardakta bir büyük kepçeyle doldu bile. Bu da Kıpır'ın. Sırada orta boy bardaklar.
5: Bu orta boy kepçeyle orta boy bardaklar hemen dolar.
6: İşte orta boy bardak salep. Sırada Puf'un küçük boy bardak salebi kaldı. Oo, bu sefer taştı. Ölçme işinde pek iyi değilim sanırım.
1: Onu anladık ama salep nefisti dostum. Kıskaçlarına sağlık.
6: Afiyet olsun, afiyet olsun. Yavru balıklar, siz anlaşılan ölçmede çok iyisiniz.
3: Tabii öyleyiz.
6: Yengecin gitme vakti geldi. Salep! Salep!
7: Yengeç, teker çıktı.
6: Tekerim, yakalayın.
1: Hızlı yüzün, hızlı.
2: Kapıdan içeri girdi.
1: Kapı kapandı.
6: Tam da girecek yeri buldu.
7: İşte burada kırmızı bir düğme var. Kapıyı açıyor olabilir. İçeri girip tekerleği alırız.
6: Hayır, hayır. Burası ölçülü parkur. Her seferinde girdiğimde beceremiyorum ve... Bu sefer hazırım. Hadi. Daha yukarı. Yine olmadı. Kaju, yine tutturamadım ölçüyü. Beni buradan çıkar.
1: Bastım bile. Bu kez birlikte başaracağız yengeç.
6: Başladık işte.
3: Ne? Süreli mi? Açın kapıyı, açın. Panik oldum.
7: Puf, sakin ol. Burası sadece bir oyun alanı. Eğer başaramazsak...
8: Kaşıyı vereniz.
4: 25, 24, 23...
1: Hadi, süre ilerliyor.
6: Hiç umudum yok ama canım tekerim. Seni yanıma alayım.
5: Çıkış nerede?
6: İşte ta şurası.
2: Çok yüksek. İşte kaldıraç bizi oraya fırlatmak için var.
4: 17, 16.
1: Güçlü, saymayı bırak dostum. Hızlı olmalıyız.
7: Kaldıracın bir ucunda büyük kova var.
6: İçini doğru şekilde hızlıca doldurmamız gerekiyor. Ama taşırırsak kaldıraç çalışmıyor.

0: Hadi, hadi.
1: Küçücük bardak da olmaz.
2: Aynen böyle. Büyük kovalarla.
1: Çorba içtim bir kase. Kaşıkla dolar mı sence? Kepçe ile doldursana bir kase.
2: Başımın ucunda sürahi var. Sürahinin içi 4 bardak su ile dolar. Bir sürahi suyu tek bardağa dökme sakın. Her yer su ile dolup taşar.
3: Çay kaşığı, çay kaşığı ne kadar minicik ve tatlı. Çayıma bir kaşık şeker attım. Yeter bu kadar. Tadına baktım.
1: Büyük kovanın içine su doldursam ne ile?
2: Çay bardağıyla dolmaz. Su bardağıyla olmaz.
1: 6, 5.
4: Hay Allah. İşe yaramadı galiba.
5: Ama kova tamamen dolu.
6: Belki sadece bir çay kaşığı kadar daha su eklemek lazım.
2: Sakın taşırma.
1: Ve 3, 2, 1.
0: Başardık.
6: Başardık. Geçtik seni ölçü parkuru.
7: Siz.
4: İncilerim, çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Mercanya'ya açılan Gökyüzü Vadisi akvaryumunu ben de çok merak ediyorum.
2: Ay, ben en çok bulutları merak ediyorum. Bulutlar bence yaylı bir yatağa benziyordur.
0: Bence bulutlar pamuk şekerden yapılmış.
5: Puf, yoksa bulutu yemeği mi düşünüyorsun?
0: Eğer pamuk şekerdense neden olmasın?
1: Bence bulutlar pamuktan yapılmıştır. Yumuşacık.
6: Yavru balıklar.
2: Ne oldu ki? Neden sessiz olmamız gerekiyor?
6: Gökyüzü Vadisi akvaryumuna hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
2: Ama neden sessiz konuşuyoruz? Hiçbir şey anlamadım.
6: İçeride göz gözü görmüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim.
1: Ne kadar çok görmek ve görmemek dedin. Kafam iyice karıştı.
6: Bulutlar yere inmiş.
0: Nereye inmiş?
1: Yere inmiş yere.
4: İçeri girip bakabilir miyiz artık yengeç?
6: Tabii tabii öğretmen hanım. Buyurun buyurun buyurun.
2: Aa, kimseyi göremiyorum. Her yer bembeyaz.
0: Bulutlar pamuk şekerden yapılmamış.
1: Pamuktan da değil.
2: Arkadaşlar sorun bu mu? Baksanıza her yer bembeyaz ve bulutlar yerde.
5: Aa evet. Asıl şaşılacak şey bu. Çok çok şaşırdım.
2: Ben de şaşırdım. Ama siz beni göremiyorsunuz.
0: Ay. O kimdi?
2: Benim dostum, benim.
0: Oh, çok şükür.
6: Öğretmen hanım, bulutlar nasıl yere inmiş?
4: Bunun adı sis, incilerim.
8: Sis mi?
6: Nedir bilmiyorum ama her şeyimi burada kaybettim. Düdüğüm nerede? Sağ ol Kıpır. Düdüğümü buldum demek.
2: Yo, ben uzatmadım.
6: O zaman güçlü. Teşekkürler.
1: Ama ben de değilim.
6: Ama göremiyorum ki kim uzattı.
8: Biz değiliz.
0: O zaman kim? Burada biri daha var. Ay.
4: Sakin olun incilerim. Vadiye güneş ışıkları değdiğinde sis ortadan kalkar ve kim olduğunu görürüz.
2: Aa, sis kayboluyor.
9: Selamlar dostlarım.
6: Demek içeride dolanan gizemli balık sendin dostum.
9: Buraya gezmeye geldim. Aniden sis çöktü.
5: Çok güzeldi. Bulutlar yere inmiş gibiydi.
2: Anladık ki bulutlar ne yatak ne de pamuk.
0: Ne de şeker.
4: Evet incilerim. Bulutlar gökyüzünde duran su damlacıklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Sis de aynı su damlacıklarının yere yakın kısımda toplanmasıdır.
1: Peki neden sis aşağıda öğretmenim?
4: Bunun sebebi havanın ısısıdır. Bulutlar sıcak hava ile yukarıda durur. Soğuk havada ise su damlacıkları daha aşağıda kalır ve sis oluşturur incilerim.
5: Çok çok heyecan verici.
4: Hadi bunun deneyini hep birlikte yapalım. Bu fanusun içinde sıcak su var. Bakın buharı yukarıya doğru çıkıyor.
0: En tepeye kadar çıkıyor.
2: Ve gözden kayboluyor.
4: Evet yengeç, buz küplerini sıcak suya at bakalım.
6: Görev anlaşıldı. Atıyorum. Hop.

0: İşte minik sis bulutunuz. Buzla temas eden bu buhar soğur ve su damlacıkları haline gelir. İşte bu gözle görebildiğimiz bir mini sistir.
1: Sıcak hava yukarı çıkıyor, soğuk hava aşağıda kalıyor.
0: Yukarı çıkınca bulut.
2: Aşağıda kalınca sis.
3: Muhteşemsiniz.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: ile Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
1: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
2: "Uzanabilecek

0: temiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,
1: dedi. Ayla,
2: ama oraya çıkamayız Bera,
1: diye uyardı kardeşini.
0: Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
2: Hadi düşünelim.
1: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
0: Uzunca bir sopamız olsa, zıplasak, incirlere uzansak,
1: dedi.
3: Hey, bu bir sopa.
1: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da, incirler yere düştükleri için patlıyordu.
2: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip, böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
0: Hey, bu çok iyi bir fikir.
1: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
2: Hadi bir de böyle deneyelim,
1: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun."

0: bakalım, dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
1: Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım, dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında, yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim Hacivat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım, güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım, yemek önemli.
0: Neyse, başka neler yapıyorsun bakalım?
1: Sabahlar uyanıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah, akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı in.
0: Hop, olmadı.
1: Heh, yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of, tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma Hacivat. Hop hop hop, nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de aç ayı oynar mı?
0: Canım, sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok, bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo, harikasınız.
0: Aman efendi, estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım, biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivan'la biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi, sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim, biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili cilt...

0: Kitapler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
1: Söyle söyle, okurum ben.
0: Peki, söylüyorum öyleyse.
1: Söyle.
0: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kaba dayı diyorlar? Kaba mısın sen?
2: Oo!
1: Kaba mı?
0: Evet.
1: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
0: Yoo, sana diyorlar.
2: Oo!
1: Kaba ha?
0: Şaka yahu, şaka.
1: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
0: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
1: Görürsün ne olmuş. Ha?
3: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
2: Of, amma güçlü bunlar ya.
3: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
4: Allah kabul etsin.
3: Cümlemizin namazlarını Hacivat.
5: Vay be, demek kavga ettiler.
3: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
4: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
5: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
3: Konuştuk, sakinleştiler.
4: Çok şükür.
3: Birazdan burada olacaklar.
5: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
4: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
5: Tabii, çocuklar geliyor, yaşlılar geliyor, gençler geliyor. Geldi bile.
0: Hayda bire.
4: Diğeri de geldi.
1: Selamun aleyküm.
2: Ve aleykümselam.
3: Sakinsiniz değil mi?
4: Durgunsunuz değil mi?
5: İyisiniz değil mi?
0: İyiyiz, iyi.
1: Barıştık biz.
2: Oh.
3: Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
1: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
0: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
3: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
4: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
5: Amanın. Bayılırım eğlenceye.
1: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
0: Hepiniz davetlisiniz.
3: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
2: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Öyle var efendi.
1: Tuzsuz efendi.
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağalar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayır, hayır. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
2: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreş de üstüme, tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostum.

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım.
5: Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
6: Savunma mı?
7: Hayır, kavurma.
6: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
5: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
6: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
8: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
8: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
8: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
9: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
3: Ne kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
9: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
5: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
7: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
8: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
5: Harika bir fikir.
8: Cidden mi?
5: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
7: Ama deve kuşları uçamaz ki.
5: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı.
2: Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
10: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
2: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmaz.

0: olmalı.
1: Çok yorucu olur.
2: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
3: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hami de orta sahada iki gruba da destek olacak.
2: Yakala! Tekrar sende. Hop. Al bakalım.
3: Savunmayı geçemiyoruz.
2: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
3: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
2: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de. At, at. Yakaladım.
3: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız. Hı hı.
4: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
5: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
4: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
5: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
4: Peki nedir bu büyük taktik?
5: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
4: Zaten öyle olmuyor mu?
5: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
4: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
6: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Hadi. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor.
2: Hadi.
6: Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
4: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
6: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
4: Oyunculardan biri yaralanabilir.
2: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
4: Seyirciler, yumburlok tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
7: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumburlok tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
8: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
7: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
6: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
4: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
3: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
2: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
8: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
3: Yapabilir miyiz ki?
2: Ben yaparım.
6: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. O da ne? Hami, Furkan'ın harika...

0: daha yumurtalı. Ben artık kullanacak.
1: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
2: İşte bu.
3: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
2: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
4: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
2: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
3: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
2: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya atlı Tilki.

0: çok uyku almıştım baba.
1: Dün başka, bugün başka.
0: Hem daha resim bitmedi ki. Kırk ayağın bütün ayakkabılarını boyamamız lazım. Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
2: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
0: Ay çok yorucu. Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
2: Oo. Ah, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
0: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
2: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor, sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi, korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
0: Olamaz. Kalkamıyorum.
2: Ne oldu?
0: Yapışkanlı halı. Evet, yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
2: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
0: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
2: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman. Ha?
0: Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim? Tabii ki kesin buralardadır.
2: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
0: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
2: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin, tamam mı?
0: Tamam.
1: İşte geldim. Buradayım.
0: Hey battaniye adam. Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
1: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
0: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
1: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
2: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
1: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam itinayla kaçan uykuları yakalar. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
0: Duaya.
1: Oku bakalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
2: Esnerken ne yapıyordu?
0: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz. Hiç uykum yok gibi.
2: Emin misin?
0: Belki de susadım anne.
2: Ben gidip su getireyim kızıma.
0: Belki de acıkmışımdır. Su. Tamam, susadım.
1: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
0: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
1: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
0: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
2: O çoktan uyumuştur.
0: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu mu?
2: Yarın bakarız olur mu?
0: Yarına kadar nasıl beklerim?
2: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş.
0: Aa!
2: Ne oldu?
0: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
1: Eren tamamdır.
2: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
1: Amin efendim. Cümlemizden. Size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
0: Bu ses de ne? Sabah mı oldu? Hayır, sabah olmamış. Ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren, uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın. Ama daha sabah olmamış. Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş. Güneş mi gelmemiş? Evet, bak, yok. Hemen annemlere haber vermeliyiz. Ben baktım ama odada kimse yok. Güneşi aramaya mı gittiler acaba? Bilmem. Ama hemen öğrenmemiz lazım.
2: Abdestini aldın mı?
1: Aldım aldım. Takkem nerede?
2: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
1: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
2: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
1: Buldum, tamam.
0: Annemler aşağıda. Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir. Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız. Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar. Peki köpekler ağlar mı? Olabilir. Tüsmahlar? Evet Eren. Havuçlar bile üzülür kardeşim. Yaşasın. Güneş geldi. Kapıdan değil camdan gelmeliydi. Aa doğru ya. İnşallah evimize doğmamıştır. Evet çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz. Hemen erir. Artık açmalıyız kapıyı. Hey ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum. Benim de yok. Boş ver şimdi. Gel açıyorum kapıyı. Ya güneş değilmiş. Güneş değilse kim geldi? Aa tombul burada. Gel benimle. Bir ok işareti. Buradan hadi. Beyaz tavşan, Mengü, Kaptan Paşa, Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz? Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
1: Kimi arıyorsunuz bakalım?
0: Baba, anne.
2: Namaza mı kalktınız?
0: Yoo, güneşi arıyoruz.
1: Güneşi mi?
0: Evet baba, sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık, güneşi bulmalıyız.
2: Siz nasıl uyandınız bakayım?
0: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
1: O zaman büyük bir sorunumuz var.
0: Çok büyük baba, güneş kayıp.
2: Hadi namazı kılalım, birazdan gelir.
0: Emin misin anne?
2: Evet.
1: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
0: Cemaat.
1: Amin.
0: Amin. Bakın hava aydınlanmış. Güneş kaybolmamış.
1: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
2: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
0: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
2: Ay Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Süper.

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm. Allahu ekber.

Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.

0: Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
2: Buyur baba.
1: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: Etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.
0: Ne? Dur.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın. Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

up. Huh? Huh? Huh?

0: Dereler. Hey hey.
1: Of.
0: Hıh.
1: Hı?
2: Hı?
1: Ha?
0: Hı?
1: Hı?
0: Ha?
1: O?
0: Hop.
2: Ha?
0: Dara. Hop. Dara. Of. Ha? Ha?
1: Geç.
0: Geç. Hı? Hı? Oh, nam nam nam.
1: Ay, oy, oh, aman, kakuk.
0: Nam nam nam nam.
3: Oy, ay, sisi.
1: Ah,
3: hmm.
1: Hmm.
3: Oh.
0: Hmm. What this?
3: Ha!
2: Ah!
3: Ha!
0: Oh!
1: Mmm. Ah! Ha!
0: Mmm.
1: Mmm.
0: Mmm. Mmm.

0: Dur. Ver. Al.
1: Ver. Al.
0: Hop.
1: Mm-hmm.

0: Hi. Go.
1: Huh?

Farklı hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla Gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca Haklı Karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla Heybeli Tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Lanet çocukta.

Hı? Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hı? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok.

0: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
1: Kırdaki bütün

0: Hava hala senin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
1: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
2: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
0: Hayır uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
3: Sesimi duyan yok ama belki...
2: Bu ses de nereden geliyor?
1: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
4: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
1: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
2: Ama başka giriş yok ki.
1: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
3: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
5: Mert abi!
6: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
3: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
1: İnanmıyorum. Temtem.
2: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
0: Aha, uyku tutmadı.
1: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
5: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
7: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Tut Ece.
8: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
9: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
9: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
7: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
8: Bülbül kafeste.
6: Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
7: Zavallı bülbül.

0: şimdi?
1: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efe'lerin bahçesinde beni bekleyin.
0: Baytar neresi?
2: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
0: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
3: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
4: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
5: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Böbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.

0: Kös kös. Temtem uyudu mu? Hmm. Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Hmm. Artık uyumuş olmalı.
1: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
2: Aa, işte ötüyor.
3: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
4: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
3: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
5: Ama burada isteyebileceği her şey var.
3: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
2: Ne demiş?
3: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
6: Aa, özgürlük!
5: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: Berater.
1: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
2: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Sandın sor etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ya bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Aa, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar.

0: Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Aha. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: yıktım perdeyi eyledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. A, robotik ses buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Ha, bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Ha, hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Aha. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Aa, bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Ha, anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Ha tamam tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti.
2: Ha?
0: Hani? Neden gülüyorsun?
4: Oh.
0: O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hıyanet Çocukta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 미니미씨.
1: 이시대 미니미 기빔.
2: �ugün yapacağımız keşif yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek. Of, bu nasıl konu ya?
3: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
2: Başka konu yok ki elimizde.
3: Bulmamız lazım.
2: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
4: Buldum.
2: Oh. Ha? Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
4: İyiyim, iyi.
3: Ne buldun haberci?
4: Haber.
2: Haber mi?
4: Evet, hem de 10 numara.
2: Anlat bakalım haberci, bakalım gerçekten iyi mi?
3: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
2: Abartma teleskop.
4: Bir dakika, şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Ehem, buraya gelmek için...

0: için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
0: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
2: 3 mü?
3: 3 mü?
0: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
4: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
0: Sizce bu iyi bir konu mu?
4: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
0: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
4: Ha? O da neydi?
3: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
4: Haberci olabilir mi?
3: Ama haberci siyah değil ki.
4: Evet ama...
3: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
4: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
3: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
4: Tamam haklısın.
0: Sen olmasan var ya.
1: Yeter haberci, çatlayacaksın.
0: Oy, aman.
4: İyi misin haberci?
0: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
3: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
0: Maalesef.
4: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
4: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
1: Yoo.
0: Ben de bilmiyorum.
4: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
0: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
4: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
3: Yani?
4: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
1: Peki ya habercinin tüyleri?
4: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
0: Ha? Nasıl yani?
4: Canlılar neden öksürür?
0: Hasta olduklarında.
4: Başka?
1: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
4: Evet, doğru. Peki başka?
3: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
4: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
0: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
1: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
4: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
1: Peki ne dumanı?
4: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
3: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
0: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
4: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
0: Ha, benden iyi uçuyor bu.
4: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
4: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
3: Demek filtresi yoktu bunun.
4: Ya da filtreleri çalışmıyor.
3: Ne yapacağız?
4: Biz değil haberci. Sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
3: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
3: Merak etme.
4: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalple istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Aa, doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Hı hı, olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: Nesrin Hanım mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
1: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
0: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
1: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
0: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
1: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
0: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
0: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar

0: atladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
1: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
0: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
1: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
0: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
1: İşte bu kadar.
0: Avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
1: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
0: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
1: Sırada ne var şefim?
0: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
1: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
0: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
1: Peynirli mısır hazır.
0: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
1: Hı hı. Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
0: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
1: Senin mısırın neli olacak şefim?
0: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
1: Aa, o zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
0: Arkadaşlar biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldular.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur, yavaş.
2: Yağmur başlayınca geri döndük.
0: Mısır mı var? Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
1: Hoş geldiniz.
2: Filmi izleyeceğiz.
0: Çizgi film ama, değil mi?

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.
2: Karnım çok ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
3: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
0: Ne oldu Yaman? Neyin var?
3: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
0: Çok sert. Ne yedin bakalım?
3: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
0: Say bakalım atıştırdıklarını.
3: Bir Urfa, bir Adana.
0: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
3: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
0: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
3: Ne olacak şimdi peki?
0: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
0: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
0: Kaşif,

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
1: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
2: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
1: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
2: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
0: Çok güzel. Fabrika gibi.
1: Hadi, hemen göndersin bağırsaklara.
2: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
0: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
2: Aferin Civan, aynen öyle.
1: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
2: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
1: O zaman.
2: Dur Yaman, yapma.
1: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
2: Biz midenin içindeyken mi?
1: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
0: Sıkıştık kaldık.
2: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
1: Ben de hareket edemiyorum.
2: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
0: Kaşifin şarjı bitiyor.
2: Bir bu eksikti.
1: Anneciğim! Bozuldu mu? Kaldık mı burada?
2: Hayır, ben kapattım. Şarjını idareli kullanmalıyız.
0: Ne olacak peki şimdi?
2: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
1: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
2: Yaman!
0: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
1: Ah! Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
0: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
1: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
2: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
0: Şarj %10'a düştü.
2: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
0: Tamam profesör.
1: Çarpacağım!
2: Şimdi

0: ucuz atlattık.
1: Yaman, kalkar mısın lütfen?
2: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
1: Hayır. Şu anda...

0: mükemmel yaratan Rabbimiz mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
1: Nasıl yani?
0: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
1: Aa, vay canına.
2: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
0: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
2: Ne kadar yiyeyim peki?
0: Midenin 1/3'ü yemekle, 1/3'ü suyla, 1/3'ü havayla dolu olsun.
2: Havada mı yeniyordu?
0: 1/3'ü de boş kalsın demek istedim.
2: Ha, anladım.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: kuyucuları.
1: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim. Dengemi bulamıyorum.
2: Ah, dikkat. Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
1: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
3: Hmm.

0: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimse sizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur. Hı.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı?
1: Bunun için gelmedik mi?
2: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama.
1: Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya.
2: Say, nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
3: Biz buraya konser için gelmiştik.
2: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
4: Hemen kızma Ayşegülcüğüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet. Biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet. Müzik aletlerine bakmak için.
4: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
2: Bir şey diyordu.
4: Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
5: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
2: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
4: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zulalıyorsun?
5: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede ne?

0: cerrahi de bulabiliriz.
1: Ya da bir tamirci.
2: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
1: Ne oldu şimdi buna?
3: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?
4: Aslında bir yolu var.
0: Söylesene abi, neymiş yolu?
1: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı boz kesmeler?
4: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
1: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
0: O zaman hurdalığa. Aa, yürümüşler bile.
1: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
0: Zeytinyağı tenekesi.
1: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
0: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
1: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: benim davulumda.
1: Bana da bir keman.

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim.
2: Ama nasıl olur?
1: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
3: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda Hurdalık Orkestrası.

0: bir terslik olduğu belliydi ama şunlara bak, ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi müzik

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ali layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Nerede kaldı bunlar?
0: Gelirler birazdan.
2: Sürpriz neymiş?
0: Bilmiyorum.
2: Çok merak ettim.
0: Ben de. Selim artık dursan mı?
2: Duramam kardeşim.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Bu ne arkadaşlar? Sürpriz.
2: Oyuncak mı?
0: Evet, çember çevirme. Bakalım çevirebilecek miyiz?
2: Siz denediniz mi?
0: Gelirken biraz çevirmeye çalıştık ama olmadı.
2: Tamam, anladım ben. Kolaymış.
0: Hadi o zaman senle başlayalım.
2: Hey, dur!
0: O kadar kolay değilmiş ha Galip?
4: Hızlı mülayim olmak lazım sanırım. Tekrar deniyorum. İyi bakın.
2: Bu sefer daha iyiydin kardeşim. Ben atabilir miyim şimdi?
3: Tabii.

0: Kolum! Başım! İyisiniz değil mi arkadaşlar?
1: İyiyim Allah'a şükür.
2: Ben değilim ama.
0: Neyin var Ali?
2: Selim abi resmen beni dümdüz ettin ama ya.
0: Ali sen de bir anda çıktın karşıma. Ben de düştüm sayende.
2: Üstüm başım toz oldu hep.
0: Benim de. Şadırvan da elinizi yüzünüzü bir yıkayın da temizlenin.
2: Tütü maşallah bana ya. Acayip yakışıklıyım değil mi?
0: Yakışıklı mısın bilmem ama iyi olduğun kesin.
2: Allah'a şükür. Neyse ki şu yakışıklılığıma bir zarar gelmemiş.
0: Hay Allah'ım ya Rabbim. Maşallah Ali maşallah.
3: Selamun aleyküm gençler. Abdest mi alıyorsunuz?
4: Aleyküm selam.
2: Yok hocam abdest almıyoruz. Selim abi beni yere yapıştırdı da. Neyse ki yakışıklılığımdan bir şey kaybetmemişim.
3: İyi olmanıza sevindim çocuklar. Ayrıca Ali başta olmak üzere hepimiz çok yakışıklıyız. Tin suresinde andolsun. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Buyuruyor Rabbimiz.
2: Ayet var yani.
3: Tabii, yaratılış bakımından en mükemmel olan insandır çocuklar.
2: Ben de insan için yaratılmışların en şereflisi diye okumuştum.
3: Evet, çok doğru. İsra suresinde insanın özünde şerefli yaratıldığı buyrulur.
0: Aa, bir ifade vardı bununla ilgili. Dur bakayım neydi?
3: Eşrefi mahlukat.
0: Aa, evet hocam. Dilimin ucundaydı, söyleyemedim bir türlü.
3: Eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi demek. Tam yerinde hatırladın Galip. Maşallah. İnsanın Kur'an'da hem olumlu hem de olumsuz birçok özelliğinden bahsedilir tabii ama insana yakışan iyi yönlerini çoğaltmasıdır. Aa, çember mi o?
2: Evet hocam.
3: Biz çocukken oynardık. Siz nereden buldunuz bunu?
0: Okuldaki geleneksel oyunlar kulübünden ödünç aldık hocam.
3: Çevirebildiniz mi?
0: Ali ile çarpışana kadar iyi gidiyorduk aslında.
3: Ama burada mekan sınırlı. Daha geniş bir alana ihtiyacımız var. Gidelim mi? Ne dersiniz?
4: Evet!
3: O zaman bir organizasyon yapalım.
2: Hocam,
0: tam çember çevirmedik.
2: Hocam, hadi acele edelim. Hemen çevirelim çemberleri.
3: Henüz uygun alana gelmedik Ali'ciğim. Geze geze gidelim. Bak doğa ne kadar güzel.
2: Ama hocam!
0: Hocam! Bakın hocam.
3: Sanırım kocaman bir kartal. İyi misin Ali?
2: İyiyim ama canım acıdı.
3: Henüz uygun alana gelmedik. Acele etme demiştim Ali'ciğim. Bak ne oldu gördün mü? Hadi biraz mola verip dinlenelim.
2: Ben biraz sabırsızım galiba hocam.
0: Galibası fazla Ali.
3: Tek sen değil Ali'ciğim üzülme. Hepimiz aceleci yaratılmışız. İmtihanımız gereği acelecilik, nankörlük, cimrilik, umutsuzluk, unutkanlık gibi zaaflarımız var çocuklar. Amacımız bu zaaflarımızı yenerek ahlakımızı güzelleştirmek olmalı.
0: O zaman iyi taraflarımızı geliştirip kötü taraflarımızı kontrol etmeye çalışmalıyız.
3: Çok güzel söyledin Galip. İşte Kur'an'ın amacı da bu. İnsan kendini tanısın, eksiklerini görsün ve iyiliği çoğaltsın. Mesela Kur'an'da insanların cimriliğinden bahsedilir. Sizce cimriliği nasıl azaltabiliriz?
2: Bence paylaşarak azaltabiliriz hocam. Sahip olduğumuz şeyleri paylaşmaya çalışmak bizi cimrilikten alıkoyar.
3: Harika, aynen öyle. Paylaşmak insanın iç huzurunu artırır ve cimriliği yok eder.
2: Sabırlı olmak da çok önemli arkadaşlar. Bakın bana, görün sabırsızların sonunu.
3: Çok haklısın Ali. Peygamber Efendimiz de sabır imanın yarısıdır buyuruyor. O yüzden sabır hepimize lazım.
0: Hocam, olumlu birkaç özellik söyler misiniz?
2: Muhtemelen hepsi bende vardır.
5: Başladı yine.
3: Hemen ilk aklıma gelenler sabırlı olmak, şükretmek, doğru sözlü olmak, mütevazı olmak.
0: Galip, sen de 4/3'ü var kardeşim.
2: Sanırım haklısın.
3: Tevazuda galip bir galip bekliyoruz galip.
2: Bunun için çalışacağım hocam.
5: Ben de olumsuz özellikleri sorayım hocam.
3: Cimrilik, kibir, yalancılık ve gösteriş diyebilirim.
0: Hocam anladığım kadarıyla hem iyi yöne hem de kötü yöne gitme ihtimalimiz var.
3: Aynen öyle Salih. Yönler belli. Tercihlerimizle nereye gideceğimize biz karar veriyoruz.
2: İyi ahlaklı yetişkinler olmak için bugünden kolları sıvamalıyız değil mi hocam?
3: Süper fikir Galip. Ama önce şu çember işini bir halledelim. Ne dersiniz?
4: Evet!
3: Hadi bakalım. Kalkın o zaman.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi?

Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Oo, her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun, hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar. Yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Gece. Hay Allah. Dikkatli ol. Ama keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah, ah, ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
4: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
4: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
4: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
5: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
6: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
7: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
8: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
6: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Arkadaşım Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: və səlam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş

0: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
1: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
0: Bulabildi mi bari?
1: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
0: Rems bitkisi değil mi o?
1: Evet, en taze yerinden topladım.
0: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
1: Ama sevmişti baba.
0: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
1: Kuşlar mı?
0: Evet. Hadi eve geçelim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
0: Evet Yera. O hayvanları çok sever.
1: Kuşları da sever mi?
0: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
1: Kuşları seviyor he? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
2: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
1: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
2: Abi yapmayacaksın değil mi?
1: Neyi?
2: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
1: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
2: Neymiş o benim bilmediğim?
1: Benim bir sürü Rems bitkim var.
2: Kuşlar onu çok sever. Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
1: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
2: Ya gelmek istemezse?
1: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
2: Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
1: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
2: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
1: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
2: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta.
0: Ha?
1: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
1: Ha?

0: kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi?
1: Hı? Aa!

0: geldim buraya.
1: Ha? Ha? Ha?
0: Şimdi yakaladım seni.
2: Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım.
0: Yakalamak çok kolay olacak.

0: üzülmek yok Lemi. Kafese sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum, her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse, Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha?
1: Olamaz, nasıl oldu bu?
0: Ha?
1: Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
1: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
1: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
1: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
1: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
1: Ha?

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: aşkın Elif. Uyudun da kaldın öylece. Böyle uyur kalırsan bir çoluk da gider elinden. Nasıl da geç kaldın öylece. Koş çabuk, koş hadi.
1: Sema abla, bu böyle oldu mu?
2: Dur bakayım. Aferin sana Alper.
1: Olmuş mu?
2: Olmuş olmuş. Hem de çok güzel olmuş.
3: Eline sağlık Alper. Maşallah pek hızlı öğreniyor değil mi Sema ablası?
2: Evet baba.
4: Sema abla, rozet yapmayı da gösterecek misin bana?
2: Elbette.
0: Oh Elif, geç kalacak günü buldun. Her gün erkenden kalkar gelirsin. Bugün uyudun da uyudun. Al işte gördün mü? Alper erkenden gelmiş keyfini sürüyor. Sema, sen miydin Fiko? Evet Fiko, biraz canım sıkkın. Hep o Alper'in yüzünden. Pes etme mi diyorsun Fiko? Doğru ya, Bim'i çok kolay yetişmiyor. Öyle kolay pes etmek yok.
3: Sema, Elif nerede kaldı?
2: Bilmem baba, ama diğer yolcumuz balonun yanına gelmiş. Belki Elif de oraya gitmiştir.
0: Buradayım Sema abla, buradayım.
3: Benim aslan miçom gelmiş de bizi bekliyormuş.
0: Aslan miçom muyum gerçekten?
3: E öylesin tabii ya.
0: Hey hey hey aslan miço. Gel gel gelmiş bekliyor.
3: Evet. Her şey hazırsa kalkışa geçebiliriz.
2: Ay, hay Allah. Balon maketini evde unuttuk.
0: Ben bir koşu alır gelirim Sema abla.
2: Öyle mi? Benim uçuş için hazırlık yapmam gerek. Bu sırada senden yolcumuza kuralları anlatmanı isteyecektim ama...
4: O halde ben gidip maketi alıp geleyim Sema abla.
2: Harika. O zaman Alper maketi getirsin. Elif'ciğim sen de kuralları anlat.
0: Alper kuralları anlatsa?
2: O daha çok yeni Elif. Sen kuralları daha iyi biliyorsun.
0: Ama balon maketim hiç onun sorumluluğundaydı.
4: O zaman geç kalmasaydın da unutmasaydık.
0: Tamam tamam, bir kere geç kaldık diye... Rozet'le duymadı bile. Hı? Sen de neden kuralları bilmezsin ki sanki?
5: Şey, ilk kez geliyorum.

0: Çok şükür. Sorunsuzca havalandık. Manzaranın keyfini çıkartın çocuklar.
1: Şey Alper, rozetleri koymadın mı poşete?
2: Hayır Sema abla. Sen sadece balon maketi dedin.
1: Haklısın.
3: Ben gitseydim keşke. Biliyorum çünkü ikisinin de lazım olduğunu.
1: Sen de haklısın.
2: Biliyordun da bana neden söylemedin?
3: Söylememe fırsat vermedin ki. Hemen koştun gittin.
2: Doğru. Elif seslendi ama sen gitmiştin. Ne yapayım? Acele etmem gerekiyordu. Peşimden koşabilirdi.
3: Benim de kuralları anlatma görevim vardı.
2: Ama rozet de önemli.
3: Kural da önemli.
2: Ama ben haklıyım.
3: Hayır, ben haklıyım.
0: Hey, durun bakalım. Tamam. İkiniz de haklısınız.
2: Ama ikimiz de haklıysak kim haksız?
0: Hadi şimdi dikkat öyküsüne geçelim. Sonra bakarız kim haklı kim haksız. Osmanlı döneminde çok çok eski zamanlarda bir kadı varmış.
1: Kadı ne demekti Elif? Hatırlatır mısın arkadaşlarına?
3: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan kişi.
0: Evet, yani o dönemin hakimi diyebiliriz. Bu kadı efendi çok hakkaniyetli bir kişiymiş. Onun adil tutumu kulaktan kulağa yayılmış, padişaha kadar ulaşmış. Bu kadı hakkında güzel sözler duyan padişah bir gün onu ziyaret etmeye karar vermiş ve atlamış kır atına. Kadı efendinin yanına gelen padişah ona selam vermiş ve demiş ki:
1: Kıymetli kadı efendi, metini duydum geldim. Sen bir davayı ne zaman ne şekilde sonlandırırsın?
0: Bunun üzerine kadı padişaha:
1: Efendim, haklı haklı, haksız da haksız çıkınca dava sonlanır.
0: Demiş. Padişah şaşırmış. Bunun ne demek olduğunu anlamak istemiş ve...
1: Nasıl yani?
0: Diye sormuş. Kadı da tekrar...
1: Padişahım, haklı haklı, haksız haksız çıkınca dava sonlanır.
0: Demiş. Padişah yine anlamadığı için sormuş.
1: Peki ya iki taraf da haklı ya da iki taraf da haksızsa?
0: Kadı efendi bir durmuş, derin nefes almış, sonra da demiş ki...
1: Haşmetlim, bunca yıldır kadıyım. Karşıma iki haklının ya da iki haksızın geldiğini görmedim. Bazen iki tarafında haklı olduğu ya da iki tarafında haksız olduğu durumlar olabilir. Diyelim ki iki taraf da haklı olsun. İş uzayıp da benim önüme gelecek bir meseleye dönüştüyse taraflardan biri mutlaka haklılığını yitirmiş, haksız duruma gelmiş demektir. Asıl mesele ise haklıyken haksız duruma düşmemeyi becerebilmektir.
0: Demiş. Padişah bu cevabı çok sevmiş. İşte böyle çocuklar. Diyelim ki Ahmet ve Mehmet adında iki arkadaş var. Önlerinde de iki tane taş var. Ahmet diyor ki, bir top atsam taşı deviririm. Mehmet de diyor ki, deviremezsin.
1: Topu bir atıyorlar ki, taşların biri devrilmiş, biri devrilmemiş.
0: Ahmet devrilen

0: gösterip, gördün mü bak devirdim diyor. Mehmet de devrilmeyeni gösterip, hayır deviremedin diyor. Kim haklı?
1: Şey, ikisi de haklı Agah dedi.
0: Değil mi ya? Peki bu işin sonunda Ahmet, evet biri devrildi, biri devrilmedi dese, ama Mehmet hayır deviremedin diye inat etse, iş kavgaya dönüşse kim haklı?
1: Şey, inat ettiği için Mehmet haksız.
2: Bazen böyle durumlar yaşanabilir çocuklar. İki tarafın da kendince haklı olduğu yerler olur.
0: Ben haklıyım, sen haklısın diye inatlaşan, hırçınlaşan haksız duruma düşer. İş büyür gider.
2: Ama oturup konuşulursa, haklı oldukları ve haksız oldukları meseleleri kabullenirlerse, olay tatlıya bağlanır, değil mi?
3: Evet.
0: Aferin size. Evet. O halde dikkat öykümüz bitti. Sıra geldi dikkat yarışına. Padişah Kadı Efendi'yi neden ziyaret etmek istedi?
1: Şey, çok dürüst ve adil olduğunu duyduğu için.
4: Tebrikler Alper. Ama parmak kaldırıp söz alsan daha iyi olur.
1: Haklısın Elif. Cevabı bilince heyecandan unuttum.
4: Sen de haklısın. Sonrakinde unutmamaya çalış.
2: Peki Padişah Kadı Efendi'nin yanına neyle gitmişti?
4: Kıratıyla.
2: Tebrikler, bir bir oldunuz.
0: Son sorunuz geliyor. Kadı Efendi, bir dava ne zaman biter demişti?
4: Haklı haklı, haksız haksız çıkınca.
2: Evet doğru. Üçünüz de bir puan aldınız. Ve bugün oyunumuz berabere bitti.
0: Dikkat balonu maketimizi de minik dostumuza verelim Sema. O ilk kez biniyor ne de olsa.
2: Elbette baba. Hatta bu rozeti de ona takalım ki o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi olsun.

0: Çok şükür. Bugünü de sorunsuzca geçirdik.
1: Biz az daha sorun çıkartıyorduk ama.
2: Evet, neyse ki tatlıya bağlandı. Sen geç kalmasaydın hiç sorun yoktu aslında ama.
1: Asıl sen hemen fırlayıp gitmeseydin.
2: Acelemiz vardı.
1: Ne yapalım, benim de işim vardı.
0: Hoppala. Yine mi başlıyoruz çocuklar?
3: Ne anlattık biz balonda? İki tarafın da haklı olduğu durumlar olabilir. Bunu mesele haline getirmemek gerek.
2: Doğru, haklısınız. Özür dileriz.
1: Evet, özür dileriz.
0: Aferin size. Böyle akıllı davrandığınız için ben de size yarın çömlek yapmayı öğreteceğim.
1: Çömlek mi? O da ne?
3: Pişirilmiş topraktan yapılmış tabak.
2: Yaşasın en sevdiğim.
1: Lay lay lay.
2: Çömlek yapalım.
1: Hey hey hey.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Buldum. Ne buldun? Çiçeklerin nasıl daha hızlı büyüyeceğini.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Temel amcam bizimle gurur duyacak.
1: Evet ya. Yapması kolay mı bari?
0: O kadar kolay ki inanamazsın. Bize mutfaktan birkaç malzeme gerekecek sadece.
1: Gidip alalım o zaman.
0: Hadi.
1: Bu karışımı evde neden yapmadık Eymen?
0: Temel amcamın görmemesi lazım.
1: Neden?
0: Çünkü ona sürpriz olacak.
1: Ha, anladım. Peki bunların çiçekleri iyi geleceğinden emin misin Eymen?
0: Eminim, eminim. Hem bulaşıkları, elbiseleri temizleyen şey kötü olur mu hiç? Kötü olsa internette yayınlamazlar.
1: Bilmem. İnşallah senin dediğin gibidir.
0: Merak etme. Videoda ne diyorsa harfi harfine yapacağız. Evet, karışımımız hazır. Rengi gerçekten de videodaki gibi oldu.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Çiçeklerin dibine azar azar dökeceğiz. Ve yarın uyandığımızda hepsi büyümüş ve parlak olacak.
1: Ben de yapabilir miyim?
0: Bir sen, bir ben.
1: Tamam.

0: olsa da kalmağı lazım.
1: Selamünaleyküm Temel amca.
0: Ve aleyküm selam Eymen.
2: Sana bir sürprizimiz var Temel amca.
0: Öyle mi? Neymiş diye sormayacağım. Sürprizi kaçar.
1: Aynen öyle Temel amca.
2: Hadi bahçeye gidelim. Sürprizimiz orada.
0: Hadi gidip bakalım.
2: Karışımımız işe yaramamış.
0: Benim güzel çocuklarım. Bana sürpriz yapmak istemiş olmanız ne güzel. Ama akıl almak, danışmak, birbirine sormak çok daha güzel. Bakın yaptığınız karışım çiçeklere zarar vermiş.
1: Aklıma gelmedi Temel amca. İnternetteki videoda iyi olacağını söylüyordu.
0: Her söylenene inanmamak lazım Eymen. Özellikle kimin yayınladığını bilmediğimiz internet videolarına.
2: Doğru. Kötü niyetli insanlar olabilir.
0: Olabilir. Bu yüzden bunun gibi önemli konuları muhakkak büyüklerinize danışmanız gerekir.
1: Özür dileriz Temel amca.
0: Sorun değil Eymen. Hadi şimdi gidip çiçeklere gerçekten iyilik yapalım.
2: Ne yapacağız Temel amca?
0: Onlara neyin iyi geleceğini çiçekçi Hasan Bey'e soracağız. Hadi gidelim.

0: temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırdı neyin nesi? Saçma. Aman anneciğim. Bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçı yamağı demek istedim.
4: Aşçı yamağı mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
5: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarıma.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
5: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
2: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu kuçu. Havlamaya gerek yok.
6: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
6: Olmaz tabii.
1: Of, sağa sola çevirsek?
6: Olmaz.
1: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
6: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
0: Vay canına!
5: Çok havalı.
2: Harikasın anneciğim.
3: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
1: Nasıl oluyormuş o?
6: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
0: Ellerimizi suyla ıslatırız.
5: Sabunu iyice köpürtürüz.
2: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
3: Tırnaklavamızı bu şekilde yıkarız.
5: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
6: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
3: En sonunda elimizi kovularız.
7: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
1: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım Menemenki.
3: Menemenki mi? O da ne?
1: Zeki'nin icadı olan Menemen'in adı. Tabii. Menemen'in başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
6: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
1: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse neyse, izleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
6: Ne?
1: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
5: Nasıl?
1: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
5: Yok artık, toprak mı?
1: Şaka şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz.

0: Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
1: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcım.
0: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey almayacak tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
2: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
0: Aman ne komik.
3: Of anam.
1: Ne oldu dayıcım?
3: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
0: Enfes enfes.
3: Çok lezzetli.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok felayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Zeki.
1: İlaçlardan ah. Abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Hemen ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşünmedin. Aman düşmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hagu'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hagu yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hagu. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hagu. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hagu'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hagu bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hagu, hatırla.
1: Hagu.
0: Neyse ki Agu fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: da toplaşalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün sizlere doğaçlama bir gösteri sunacağız.
3: Her zaman doğaçlama yapıyorsunuz diye duymuştuk.
1: Evet, her zaman doğaçlama gösteri yapıyoruz. Ama bugün biraz farklı olacak.
2: Bunun için önce ekibimizi sahneye davet edelim. Alkışlarınızla Sefa, Merve
1: ve Hacer.
2: Evet, bugün ekibimiz iki takıma ayrılacak. Doğaçlama tiyatro oyunları oynayarak bir yarışa tutuşacak. Ben de sunucu olacağım. Şimdi kim hangi takımdan olsun siz söyleyin hele.
4: Abi dinle Merve, aynı takımdan olsun.
1: Hay hay, gel kızım, biz bir takım olduk.
5: Biz de oğlumla takımız demek ki.
2: Harika. Peki bu takımlara bir de isim bulalım. Ha? İsimleri ne olsun?
6: Hacer ve Sefa'nın takımı Yıldızlar olsun.
2: Harika. Peki ya Merve ve Abidin Usta'nın takımı?
6: Onlar da ustalar olsun madem.
2: Çok güzel. Bir takımımız Yıldızlar oldu.

0: Diğer takımımız da ustalar oldu. O halde geldik gecenin ilk oyununa. Bu oyunumuzun adı alfabe oyunu.
1: Nasıl oynanıyor?
0: Şimdi şu arkadaki ekrana dikkatlice bakın. Bakın burada A harfi belirdi. Şimdi B. Şimdi C.
2: Böyle alfabe sırayla belirecek mi yani?
0: Aynen öyle. Alfabe oyununu oynarken oyuncularımız alfabedeki harfleri takip ederek cümle kurarlar. Eğer arkada A yanıyorsa cümleye A ile başlamak zorundalar. Yıldızlar ekibi, bize bir örnek verir misiniz?
3: Arkadaşım, nereye gidiyorsun?
4: Bana mı dedin?
3: Canım, tabii sana dedim.
0: Harika! İşte böyle. Arkada yanacak harfler biz de dikkatlice takip edeceğiz. Bakalım oyuncularımız A harfinden başlayıp Z harfine kadar ulaşabilecek mi?
4: Ha bu arada seyircilerimiz, sizler de birer hakemsiniz. Dikkatlice izleyin. Hata yaptığımız zaman bir ağızdan bom diye bağıracaksınız. Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
6: Bir deneme yapalım mı? Mesela ben hata yapmış olayım. 3, 2, 1.
5: Bum!
6: Harikasınız. Kendinize kocaman bir alkış.
0: Evet, alfabe oyununun nasıl oynandığını öğrendik. Şimdi sıra geldi hangi konuda oynayacağını seçmeye. Herkes aklına gelen konuyu yazsın, heybemize atsın. İçinden seçtiğimiz konu ne çıkarsa ekip o konuda bir oyun oynayacak.

0: Evet, dürüst davranmak. Yıldızlar ekibinin alfabe oyununda konusu dürüst davranmak oldu. Bu konuya uygun bir oyun sergileyecekler.
1: Ama harfleri takip etmeyi ihmal etmeyecekler, değil mi?
0: Evet, oyunun kuralı o. Şimdi üçten geriye sayalım ve ekip oyuna başlasın.
2: Üç, iki, bir, oyun!
3: Allah'ım, cüzdan buldum.
4: Buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım.
3: Cebime atıversem kimse görmeden. Olur mu öyle şey? Kimse görmezse Allah görür.
4: Çarşıda mı düşürdüm acaba?
3: Dürüstçe gidip polise teslim etmem gerek.
4: En iyisi polise gidip cüzdanımı kaybettim demek.
3: Fazla oyalanmadan gideyim polise. Galiba şu kadın bir şeyler aranıyor. Pardon, bir şey sorabilir miyim?
4: Hemen hızlıca sorun. Polise gitmem gerek de acelem var.

0: Izdıraplı, sıkıntılı, düşünceli bir haliniz var. Bir derdiniz mi var acaba?
1: İlginiz için teşekkür ederim. Cüzdanımı kaybettim de o yüzden sıkıntılıyım.
0: Para mı vardı içinde?
1: Resimler vardı, kartlar vardı, para da vardı biraz.
0: Siyah mıydı rengi?
1: Siyah değil, kahverengiydi.
0: Tamam, galiba bu kadın cüzdanın gerçek sahibi. Yine de iyice emin olayım. İçinde ne resmi vardı?
1: Vallahi ne resmi vardı? Çocuklarımın resmi vardı. Eşim ve benim resmim vardı.

0: Yanılmıyorsam aradığınız cüzdan bu hanımefendi.
1: Zatınıza çok teşekkür ederim. Evet, bu benim cüzdanım. Dürüst davranışınız için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun.
2: Evet.

0: sayalım.
1: 3, 2, 1, oyun.
2: Ayakta kalmaktan son anda kurtuldum. Otobüste oturacak yer bulamazsam yol boyu ayakta gidecektim. Yolum çok uzun ve yorgunum da.
3: Bugün otobüs pek kalabalıkmış. Bacaklarım da ağrıyor. Oturacak yer bulamazsam çok zorlanırım.
2: Cidden yorgunum ama bu teyzeye yer vermem gerekiyor.
3: Çocuklardan biri keşke bana yer verse.
2: Dedeciğim, aman teyzeciğim, gelin böyle oturun.

0: kusura bakma.
1: Fena mı oldu teyzeciğim? Hayır duanızı almış oldum.
0: Güzel, ahlaklı, saygılı bir çocuğa benziyorsun. Seni yetiştiren ailenden de Allah razı olsun.
1: Hepimizden, cümlemizden razı olsun teyzeciğim.
0: Israrcı olmasam kabul etmeyecektim yerine oturmayı.
1: İyi ki ısrar etmişim o halde. Sizler büyüklerimizi rahat ettirmek bizlerin görevi.
0: Pek rahat ettim. Seni bu saygılı tutumundan ötürü tebrik etmek gerek.
1: Rahatınıza bakın efendim. Biz gençlerin sizlere karşı saygılı davranması ahlak ve görgü kuralıdır.
0: Seni çok sevdim evladım. Bayramda gelir elimi öpersen sana harçlık veririm.
1: Şeker de verir misiniz?
0: Tamam anlaştık. Saygılı, sevgili davranışlar dostlukları pekiştirir derler. Seninle dost olduk gitti.
1: Verin elinizi öpeyim.
0: Yavrucuğum el öpenlerin çok olsun. Çantan ağırsa ver kucağımda dursun.
1: Zahmet etmeyin efendim. Birazdan ineceğim zaten.
2: Yıldızlar bugün dürüst davranmak konulu bir oyun oynadılar.
3: Ustalar da
2: saygılı davranmak konusunu canlandırdılar. Ben ikisini de izlemekten çok keyif aldım. İki ekibimiz için de kocaman bir alkış rica edelim.
1: Girdik, eğlendik. Bunu yaparken de hüner sergiledik.
4: Yeni bir oyun öğrendik. Arkadaşlarınızla kendi aranızda da oynayabilir, eğlenebilirsiniz.
0: Bizden bugünlük bu kadar.
5: Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz! Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk.

0: Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
2: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
3: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
2: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
3: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı. Başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcığım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Oo, kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksin.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
2: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
2: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum, her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız, buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın, çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
3: Selamun aleyküm, hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı. Motorda arıza da var.
3: Geçmiş olsun. Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim. Bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz? Motosikleti yükleyelim.
1: Fülfül'ü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu. Mahvolduk, bittik biz.
3: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Ben Fülfül'ü içeri itekleyeyim.
1: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
0: Tamam aslan parçası, beraber itekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
0: Doğru bildin.
1: Hem de çok uzaklara.
0: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
0: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Baban seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
1: Evet, çok şanslıyım.
0: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
1: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Sen nerelisin Sadık amca?
2: Kayseriliyim.
1: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
2: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası suyu bir başka güzel.
0: Herkesin memleketi kendine güzel.
2: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş.

0: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Ha? Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
1: Uyumuşum.
2: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
1: Murat? Murat nerede?
0: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
1: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
0: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım, kusura bakma.
2: Sorun değil Murat, ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
0: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
2: Yatağımı beğendin mi?
0: Resmen kuş tüyü gibi, çok rahat.
2: Kuş tüyü demek.
0: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba, üzerinde ismin yazıyor.
2: Benim, evet.
0: Hediye mi?
1: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
0: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
2: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın bulmuşsun.
0: Öyle mi?
2: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.
0: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
1: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
0: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
2: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
0: Sadece hurma mı?
2: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
0: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz değil mi baba?
1: Getiririz tabii.
0: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.

0: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
1: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
2: 10 numara fikir.
0: Baba oğul ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
2: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
0: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
3: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
1: Oh çok şükür.
2: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
1: Tamam. Baba şuraya bak.
2: Ha? O nedir oğlum?
1: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
2: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
1: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
2: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
1: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
2: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlardan.
1: Baba bak bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
2: Ha? Ne yapacaksın onları?
1: Hacılar böyle giymiyor mu?
2: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
1: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
2: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
1: İhram mı? Ha, evet ihram.
2: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
1: Baba, ben de bunları alayım.
2: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
1: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
2: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
1: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
2: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
1: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu? Şaka mıydı?
2: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
1: Ödümü kopardın baba.
2: Sen o defterle ne yapacaksın?
1: Anneme hediye aldım.
2: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
1: Yok, ben yazacağım.
2: Sen mi?
1: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
2: Vay, yine şahane bir fikir.
1: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
2: Bu çok güzel bir isim.

0: Bu sene çok işi değeriymiş. Bu gibri ona hayat verecek Allah'ın izniyle.
1: İnşallah dede. Oo, sonra gelsin kıpkırmızı erikler.
2: Gelsin gelsin.
1: Cemre sayesinde erikler geldikleri gibi gidecekler dede.
0: İlahi çocuk, şifa olsun torunlarıma. Sabah sporların hayırlı olsun cimcime.
2: Senin de dede, yaparsan hayırlı olur bence.
0: Hakkım var Cemre. Ama ben öyle hareketler yapamam.
2: Sen de yürüme hareketleri yapabilirsin.
0: İyi fikir. Ben de zaten çarşıya inecektim.
1: Aa, burada yabani ot bitmiş. Temizleyeyim.
0: Dur, sakın.
1: Neden dede? Yabani ot değil mi bu?
2: Aa, burada da var o yabani otlardan.
0: Bunlar erik ağacının yavruları çocuklar.
1: Yavruları mı?
2: Aa, tıpkı benim yavrucum gibi mi?
0: Ağacın dallarına bakın. Prizlerin olduğu tarafta dallar büyümemiş.
1: Aa, evet. Ağaç dallarını öteki tarafa doğru uzatmış sanki.
2: Neden ama?
0: Ağaç dallarını prizlerin üzerine örtmüyor. Çünkü yavruları büyürken güneşten faydalansınlar istiyor.
2: Ya ne tatlı. Çünkü anneler böyle yapar.
1: Bu çok ilginç. Ağaçlarında mı duyguları var?
0: Bizim sahip olduğumuz anlamda duyguları var mıdır? Allah bilir. Ancak hayatta kalmak ve çoğalmak konusunda bütün canlılar gibi ağaçlar da derin bir bilgiyle hareket eder. Mesela ağaçlar kökleriyle haberleşirler. Birbirlerine besin gönderirler.
1: Vay, inanılmaz.
0: İnanç tam da bunun için evlat. Allah'ın kudreti türlü güzelliklerle, aklı zorlayan gerçeklerle bizi kendine hayran ediyor.
1: Çok doğru dedem. Ben ormanda gezerken sürekli hayret ediyorum ve sürekli hayran kalıyorum.
0: Hamdolsun.
2: Buna ben de hayran kaldım dedeciğim. Erik ağacımın bu kadar iyi kalpli olduğunu bilmiyordum. Biz kocaman bir aileyiz.
0: Cemre ne kadar doğru söyledi. Bütün alem gerçekten de kocaman bir aileyiz. Peki aileler ne yapar?
1: Birbirlerine bakarlar, birbirleriyle ilgilenirler.
0: Evet, sadece kendi ailemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz değil, komşularımız, arkadaşlarımız, tüm insanlar.
1: Bu ağaçlar, orman, dere, çeşit çeşit bitkiler de bizim ailemiz. Onlara iyi bakmalıyız.
0: Ama önce etrafımıza bakmalıyız. Ne var, ne yok, Allah neler yaratmış, insanlar ne katmış.
1: Önce bakıp göreceğiz. Evliya Çelebi gibi. Sonra gördüklerimize gözümüz gibi bakacağız. Ecdadımız gibi.
0: Hay yaşa.
2: Ben yavrucuma gözüm gibi bakıyorum.
0: Ben şimdi gideyim de sabah sporumu yapayım.
1: Ben de güneş yükselmeden bahçeyi sulayayım.
0: Haydi selametle.
2: Ah, spor yaptık. Acıktın tabii. Ben de sana gözüm gibi bakarım yavrucuğum. Bak, rüzgar esince gözlerimi kapatıyorum toz girmesin diye. Sen de kapat, çabuk. Seni besliyorum, uyutuyorum, oynatıyorum. Benim her şeyim senin. Ama benim kıyafetlerim sana olmaz. Ayakkabılarım da. Aa, ama kolyem senin olabilir. Aa, ay, gitti. Canım kolyem gitti.
1: Cemre, buluruz kolyeni. Üzülme kardeşim.
2: Nasıl bulacağız? Boncuklar her tarafa kaçıştı, kayboldular.
1: Dur bir, sakin ol. Buluruz şimdi.
2: Benim her şeyim yavrucumun ama kolyem yok artık.
1: Aa, annem yardım kermesi için kolyeler, bileklikler yapmıştı.
2: Evet.
1: Çok fazla boncuk artmıştı, hatırlıyorum.
2: Çok fazla boncuk. Çok fazla kolye mi yani?
1: Bu son Cemre.
2: Son abi söz.
1: Oh çok şükür.
2: Ah çok şükür. şükür abi. Çok şükür benim abimsin.
0: Oho! Kıyımcı dükkanı açmışsın evlat.
1: Öyle oldu biraz.
2: Dükkan açmadık dede, bunların hepsi hediye. Ben iyi bir anne olduğum için kolyemi yavrucuğuma vermek istedim ve de boynumdan çıkarmak istedim ve de çıkarırken koptu ve de boncuklar her yere saçıldı ve de kayboldu ve de abim bana yeni bir kolye yaptı.
0: Ve de yavrucuğuna da yaptı ve de bütün arkadaşlarına yaptı değil mi?
2: Evet dede, nereden bildin?
0: Senden bildim evlat. Koca yürekli torunum benim.
1: Kuyumculuk ne zor işmiş dede.
0: Öyle. Altını, gümüşü işlediğini düşün bir de. Değerli taşlara şekil verdiğini düşün.
1: Uf, ne zordur kim bilir.
0: Bugünkü aletlerle kolay. Ama eskiden bütün takılar el işçiliğiyle üretilirdi. Madeni eritmesi, kalıba dökmesi, lehimlemesi, dantel gibi işlemesi.
1: Ah, asıl o el işçiliğini izlemek ne zevkli olurdu dedem.
0: El işçiliğini izlemek hala çok zevkli torunum.
1: Sahiden mi?
0: Sen güzel bir yolculuğu hak ettin evlat.
1: Vay, zamanda yolculuk gibi olacak. Çok heyecanlı. Kuyumculuk işine girdik, bahçe sulama işi kaldı. Kuyumculuk kârlı meslek tabii.
0: Bir ağacın meyvesini hiçbir madene değişmem. Hele de Cemre'nin erik yeme sevinci de paha biçilemez.
1: Bahçeyi her türlü sulayacaksın diyorsun.
0: Akşam dönüşte sularsın.
1: Neyse ki kolye imalatı bitti. Sen Yeşil'le Küpeli isimlerini duydun mu dede? Cemre'nin arkadaşlarıymış.
0: Yok, hiç duymadım. Bu küpeli şey olmasın. Yanlışlıkla iki kulağına küpe takılan köpek.
1: Aa, Yeşil de şu yeşil gözlü kedidir kesin.
0: Neden sordun?
1: Onlara da kolye yaptım. Cemre, Duman'la Tonti'ye kolye yaptırınca şüphelenmem gerekirdi. Cemre ya.

0: Burası çok eski görünüyor.
1: Öyle zaten. Sen bir de içeriği gör. Büyük Valide Hanı 17. yüzyılda inşa edilmiştir.
0: Peki bu valide kim? Bir padişahın annesi mi?
1: 4. Murad'ın annesi Kösem Sultan.
0: Vay! Peki burası tam olarak neresi?
1: Fatih ilçesinin Eminönü semti.
0: Doğru ya, burası Kapalı Çarşı'ya çok benziyor.
1: Kösem Sultan 1640 yılında Üsküdar Camii'ni de içine alan Çinili Külliyesi'ni yaptırmış. Külliyenin giderlerini karşılayabilmek için de bu hanı yaptırıp vakfetmiş.
0: Mantıklı.
1: Burası 3 avlulu bir han. Hanın zeminindeki mekanlar her avluda depo için ayrılmış ve revaklı inşa edilmiştir.
0: Revak ne demek?
1: Önü açık ve üstü örtülü bölümlere revak denir.
0: Bu revaklar tuğladan mı peki?
1: Evet. Hanın üst kat revakları zamanla kapatılmış ve odalara dönüştürülmüş.
0: Ustalar için mi?
1: Ustalar için, çıraklar için, gelip geçen yolcular için, tüccarlar için.
0: Aa evet, burası kervansaraya da benziyor dede.
1: Elbette. İstanbul, İpek Yolu'nun duraklarından ve dünyanın en eski ve en önemli alışveriş merkezlerinden biri. İstanbul limanlarına mal taşıyan kervanların son durağı, Osmanlı hanlarının en büyüğü Büyük Valide Hanı'dır.
0: Çok büyük gerçekten de. Ne kadar çok oda var.
1: Büyük Valide Han'ın 1. ve 2. avluda toplam 153 ve 3. avluda 57 oda olmak üzere 210 odası vardır.
0: Dede, burası eskiden de böyle miydi?
1: Önceleri memleketin her köşesinden gelenler metal ve tekstil ustalarının yanına çırak olarak girmekteydiler. Zamanla iş çeşidi arttı ve han da farklı ek yapılarla genişledi.
0: Bugün neler yapılıyor burada dede?
1: Yine tekstil ve metal işlerinde önemli bir merkez. Çünkü
0: el işçiliği devam ediyor.
1: Aferin evlat. Burada dokuma atölyeleri, terzi, şapkacı, yazmacı gibi tekstil ürünlerinin yanında dökümhane, boyahane gibi atölyeler de mevcut.
0: Burası da hediyelik eşya dükkanı galiba.
1: Evet, hepsi el işçiliği evlat.
0: Şu tepsi de mi?
1: Tabii ki.
0: Kendi gözümle görmeden inanmam. Demek bu handa çaycı da var. Limonatası da muhteşemdi ama.
1: Bu kadar ustanın olduğu yerde çaycı olmaz mı? Bakkal, kahvehane, köfteci gibi handa çalışan kişilerin dinlenebilecekleri, yemek yiyebilecekleri yerler de var.
0: Yemek yiyebilecek yerler de mi var?
1: İlahi çocuk, pidenin kokusunu aldın tabii.
0: Aldım da kokunun nereden geldiğini bulamadım dedem.
1: Bu kokuya can dayanmaz torunum. Tez bulup karnımızı doyuralım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir, ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış laleyle sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor, değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
0: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vızvız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
1: Arı vızvız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vızvız. Bana vızvızın hikayesini anlatır mısın?
0: Vızvız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
1: Burası çok güzel bir ormanmış.
0: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vızvız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
1: Ben de yaprakların hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
0: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
1: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur, ninni yavrum ninni ninni.
0: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
1: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların hışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
0: Hayır, vız vız uyumamış.

0: Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Peki arkadaşı ne demiş?
0: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.

0: uçarak dağa doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş.
1: Ey koca dağ, rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
2: Peki dağ ona ne demiş?
1: Dağ gürültülü bir sesle...
3: Ben bilmem. Bulutlara sor.
1: Demiş.
2: Vızvız'ın macerası da burada sona ermiş.
1: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
2: İyi de Vızvız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
1: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama Vızvız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
2: Peki bunu nasıl yapmış?
1: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana, rüzgar nasıl oluşuyor?
2: Bulutlar ne yapmış peki?
1: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da Vızvız'ın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz, yıldızlara sor demiş.
2: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
1: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vızvız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
2: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
1: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
2: İşte bak böyle yapıyorum.
1: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
2: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
1: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vızvız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar, söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
2: Vızvız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
1: Elbette duyurmuş.
2: İyi de bu nasıl olmuş?
1: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vızvız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
4: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı, İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
2: O yıldız ne anlatmış?
1: Yıldız, güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
4: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti.
3: Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
2: İçindeki sese kulak veren Vızvız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
1: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
2: İşte bu sesi duyuyorum.
1: Sen çok acıkmışsın.
2: Çok acıktım ya.
1: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

0: Oo, Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha, burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de safa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken.

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa pa ra pa pa. Tam pa pa pa ra pa pa. Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
4: Düşünmeme yardım ediyor.
0: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
4: Önce nereye bakacağımıza karar verelim.
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Tam pa pam pa pam pa pa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.

0: Kabul et, böyle daha akılda kalıcı.
1: Akılda kalacak ne var, bir kapağın ardında işte. Şunun gibi, herhangi bir kapak olabilir.
0: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
1: Ali, buldum galiba.
0: Pikap bu. Ödül harflerimiz de burada.
2: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Neşe katar etrafa.
1: Eskiden bununla mı müzik dinliyorlarmış?
0: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
1: Çalışıyor mu acaba?
0: Birazdan öğreniriz.
1: Resme göre şu taraftaki düğmeyle açılıyor.
0: Acele etme Caner. Önce bir emin... Caner!
1: Çalıştı.
0: Caner, durdur şunu.
1: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
0: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
1: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
0: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
1: Ne olur biri şunu kapatsın.
0: Yaşa rıkkımız.
1: Düğmeyi çek rıkkımız, düğme. Onu değil rıkkımız. Diğerine git, diğerine. Rıkkımız.
0: Yanlış düğme.
1: Alacağın olsun rıkkımız.
0: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
1: Plak bozuk olmasın.
0: Ha?
1: Bir not var.
0: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
1: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
0: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
1: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
0: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: kanadım. Bir oyuncağa sahip çıkamadın.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
2: Ah, plak çalıyor.
3: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
2: Olur dedeciğim.
3: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
3: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
1: Belki unutmuştur.
3: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
3: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
2: Buyur dede, yeni plaklar.
3: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım. Hadi bakalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam.
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be. Şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
2: Kalk kendin al.
1: Ha?
0: Hak ettin dostum.
1: Hakikaten ya. Sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
2: Bana da getir.
0: Bu da cezasıydı.
1: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm. Keşke elimizden bir şey gelse.
0: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
3: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
0: Evet.
3: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
0: Ha? Tadilat mı?
3: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
0: Ne yapacaksın?
3: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
0: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güne duruyoruz?
3: Bilmem ki.
0: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
3: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
0: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
3: Hay Allah razı olsun Emin.
0: Cümlemizden.
1: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
0: Unutmuştur dostum.
1: Ya da utanmış.
0: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
1: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
0: Ulu Cami'ye.
1: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
0: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
1: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
0: Aynen dostum.

0: Ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
1: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
1: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
0: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
1: Aman hocam, belini incitme de.
0: Sen görürsün, bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
0: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
1: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
0: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Yardım lazım mı peki?
1: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
0: Anlatırım Hakkı baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
0: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
0: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.
2: Amin.

0: Ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
1: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yoo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber...
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
2: İşte be. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
2: Estağfurullah hocam.
3: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
4: Evet.
1: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
2: Ederiz tabii.
4: Oley be.
1: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
2: Aman hocam ya.
1: Şaka şaka.
2: Ay.
1: Aman
2: Ay.
1: Çocuklar.
2: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu. Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.
1: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
2: Allah yardımcın olsun hocam.
1: Bu kadar mı ya?
5: Aa, bitmiş bile.
0: Hamdolsun bitti.
2: Biz de bittik ama.
1: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
2: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
5: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
1: İşleri çıktı, gittiler.
5: Neyse, gerisi kolay zaten.
0: Gerisi derken?
5: Kitapları yerleştirme.
2: Kitapları yerleştirme mi?
5: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
1: Eyvah! Onu unuttuk biz.
0: Harun!
2: Efendim dostum.
0: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
1: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
0: Bismillah.

0: Biraz mola verelim.
1: İyi olur.
0: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
1: Değdi vallahi.
0: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
1: Öyle.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Okuma mı yapıyorsunuz?
0: Evet Hakkı baba. Bugün biraz oyalandık.
2: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
2: Harun.
1: Efendim Hakkı baba.
2: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
1: Bilmem.
0: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
2: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
0: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
2: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
0: Tamam Hakkı baba.
3: Maşallah. Herkes burada.
2: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
3: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
2: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
1: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
0: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
3: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
2: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
4: Ya çok teşekkür ederim hepinize.
2: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
1: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
0: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
4: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
3: Afiyet olsun canım.
4: Ay canım teyzem benim.
0: Hacer teyze.
3: Efendim?
0: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
5: İşte günün en güzel sözü.
3: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
1: İşte bu be.
0: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
1: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
0: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
1: Ha, doğru ya. Olmaz öyle.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum. Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme. Dostunu gücendirme. Güven

0: Denmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: 이쁘죠?
1: 여름, 좀 더 여름, 응? malzemelerimde bir eksik var mı acaba? Büyüteç, mercan yağı haritası ve dedektif şapkam.
2: İyi geceler Kıpır.
1: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır, umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz! Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün mercan yayı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
3: Kıpır!
1: Dedektif Kıpır.
3: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
1: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
3: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
1: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
3: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
1: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
3: Aa, neden olmasın?
1: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
3: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
1: Anne, ben Kıpır. Yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo anne, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam, görüşürüz.
3: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
1: Ona mı?
3: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
1: Hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
3: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
1: İşte bu dostum. Ana, anne demek. Deniz ve ana.
3: Deniz anası.
1: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
3: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
1: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim.
4: İncim, burada ne işin var?
1: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
3: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
4: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
1: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
4: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
1: Nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
3: Ne? Bir tencere mi?
1: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
3: Düdük mü?
1: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
4: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
1: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum. Vay Puf, nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
4: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
1: Bir merdiven ve bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
3: Hayır, ters çevir.
1: Çevirdim.
3: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
1: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
3: Merdiven 6.
1: Merdiven 6 burası.
3: Tam şurada bir kum birikintisi var.
1: İşte bir sandık. Ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
3: Başka resim yok mu?
1: Hayır yok. Eyvah. Ay'a mı çıktılar yoksa?
3: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
1: Aa, çiçek koymuşlar.
3: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
1: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
3: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
1: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
3: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi hadi.
1: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
0: Seninle

0: Harikasın dostum. Kelimeleri birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Ay ay.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
5: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
6: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
7: O zaman neden ortalık karardı?
6: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
6: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
5: Sürü uzaklaştı çünkü.
6: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
7: Hep mi?
6: Evet, çoğunlukla.
5: Ben de hep kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
6: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
5: Canı sıkılmış.
4: Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var. Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo yo. Yengeç mi?
6: Yengeç, günaydın. Rahatsız et.

0: dinliyoruz değil mi?
1: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
2: Kim gelmiyor yenge?
1: İlham, İlham.
3: Öyle birini hiç duymadım.
0: İlham genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
2: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
1: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
2: Şiir. Lila bu işte iyidir.
1: Lila yaptım bile.
3: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
0: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
4: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
1: Buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
0: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
1: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
0: Yazabilirsin yengeç.
1: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor, olmuyor.
5: Hamsiler. Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
0: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
3: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
1: Bir şiirde ben yazabilsem çok iyi olacak. Geldi, ilham geldi. Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
2: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
1: Harika oldu.
0: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem, al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay okusana. Ne yazdın, ne hakkında?
1: Çiçekler mi, yoksa böcekler mi?
0: Hayır hayır, dinleyin bakın nasıl olmuş.
4: Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, Mercanya'daydı.
5: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
6: Hey! Şair yengeç!

0: Ayla Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine, "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca,

0: her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: elmalar ne kadar güzel, kocaman,
0: dedi. Ayla,
2: ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba,
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tanesiyle

0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru-cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
1: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
2: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş, güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek,
2: "Ayla kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak,
3: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
2: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
3: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca."
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
2: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
3: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle
2: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
1: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmaya

almak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler, önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları, cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra, geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı, etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çekil, geçin. Ne dediğini anlamıyorum, geçin. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek, nerede bu adam yahu? Nerede bu adam? Diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim, söyle tuzsuz.
2: Aha, orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü, ne yaptın?
2: Yo, ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacivat.
2: Bilmediğim Hacivat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacivat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacivat.
0: Kara gözüm, yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah, şöyle oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
1: Hareket diye buna derim.
0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
1: Ne oldu Hacivat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
1: Gidelim Tuzsuz Efendi. Gidelim.
0: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
3: Dursun Efendi. Keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
0: Rabbim hesabına gece çekilsin ya. Ben geçeyim, sonra da sen geçersin.
4: Dursun, bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
0: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim, sonra sen geçip bostanını sularsın.
3: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
4: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Kara gözden başkası da anlamaz.
1: Yettim çiftçi, yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
0: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
1: Gerisini söyleyemem Hacivat.
2: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
1: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdum mu suya ittirmeyi bilirim de... yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
0: Cevap vermeyeceğim. Mantıklı.
2: Yahu Dursun... aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
5: Bekle tuzsuz. Keçi çekilsin. Ben geçeyim. Sonra sen geçersin.
1: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
0: Koro denir ona.
1: Koro denir ona. Ama ne kadar önemli.
3: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
0: Yuh! Bu adam da neyin atmış arkadaş?
2: Ben bunları indirmeyi bilirim de.
1: Aman Tutsuz, kütük devrilir maazallah.
0: Dursun Efendi'nin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
3: Söylemem.
1: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
2: Of!

0: Ne oldu? Geldik mi?
1: Yok.
2: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İlla ki birinin inadı kırılmış olacak.
0: Bana fark etmez. Ben rahatım.
1: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
0: He?
1: Dereye düşmesinler.
2: Kaçarlarsa haber ver. Elmaları mora boyamayı unutma. Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür. İki metre hendek kazıp dört deveyi de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
3: Geldik mi?
2: Geldik. Kalkın hadi.
4: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
0: Sen söyle. Bize ne?
4: Çekil keçi.
5: Be.
4: Ne dedi?
0: Sen anla. Bana ne?
2: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
0: Beygir de kendine benzetmiş.
2: Beygir, çekil oradan.
1: Ne dedi?
2: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
1: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
0: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
2: Kimmiş onlar?
0: Bunlar işte.
2: Of.
1: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
0: Aman.
2: Dur tutsuz. Bari beygir ağacı.
1: Çekilin be.
3: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
1: İyi ya. Öğrenir işte.
0: Eyvah.
2: Gitti beygir.
4: Şuna bak ya. Beygiri düşünüyor.
3: Sen sus dursun. Milleti düşündün mü ki?
0: Dur artık tutsuz.
2: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
3: Oh.
0: Nihayet. Hayda.
2: Şaka mı bu ya?
1: Bunlar çıldırmış.
3: Yeter be.
2: Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
1: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
0: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
4: Oy, sertim.
3: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
0: Bu kadar kolay mıydı ya?
3: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
2: Ama güzel taktik.
1: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
0: Allah korumuş.

0: Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
1: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
2: Balcan ne ya?
1: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
0: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
3: O bir kere olur azizim.
1: Aa, gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
4: Bostanda patlıcanlarım kurudu.
2: Aha.
4: Evet, doğru bildiniz. 2 gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil. Domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
0: Hadi ya. Biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
2: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
3: İşte geliyor.
1: Durun ağalar. Bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
3: Makul görünüyor.
0: Bence de.
1: Çiftçi, düşündüğün kabahat. Hede.
4: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
1: Senden de çiftçi.
0: Dursun!
1: Efendim?
0: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
1: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
0: Yaşa be!
1: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

çocukta.

0: canın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde.
6: Ne?

0: yaptın bunu?
1: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
3: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
1: Hadi o zaman.
4: Yumurcalı!
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
5: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
2: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
5: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
2: Elma var ama gelmene gerek yok.
5: O ne demek?
2: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
5: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
2: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
1: Kerim, 1 kilo elma tart.
6: Hemen tartıyorum.
2: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
1: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
5: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
5: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
2: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
0: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
2: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
7: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
8: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
2: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
8: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
9: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
8: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
2: Ben götürürüm anneme.
8: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
8: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo charleston biber. 1 kilo domates.
11: Ben götürürüm.
8: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
12: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
8: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
7: Emin misin? Çilek olmasın o.
8: Eminim. Sen devam et.
7: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
11: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
2: Annem de sarımsak istememiş.
7: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
11: Ne?
7: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
2: Ay, dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
7: Tamam o zaman. Şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
2: Ay. Olmaz Aziz.

0: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
1: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
0: Güçlerimizi birleştirelim.
1: Birlikte hareket edelim.
2: Nasıl?
0: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
3: Şimdi ne olacak?
0: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
3: Masa başı işlere bayılıyorum.
0: Önder, sen de ürünleri tar.
4: Tartı işi benden sorulur.
0: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
5: Derhal.
0: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parası kazandık baba.
2: Hem de pomparlak.
0: Öyle mi? Oh, ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Ya. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pomparlak.
0: Ooo, pomparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
1: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
3: Siz burada ben siz ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Yarışmayı kazandık şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
3: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
3: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
1: Baba!
2: Baba!
1: Baba!
2: Baba!
1: Nani, nani, nani, nani, nani.
0: Ne?
1: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok.
2: Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
1: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
2: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
1: Hemen getireyim.
0: Ne? Hastamızın sorunu neydi?
2: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
1: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
1: Aa, sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
1: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
1: Yaşasın. Kurtuldu.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
1: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Ha? Sim mi?
1: Evet.
0: Ama neden?
1: İyilik yaptığın için. Üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
2: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pomparlak olduk.
1: Aramıza hoş geldin.
4: İyilik sende.
0: Ne?
2: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
1: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
2: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
1: Hoşlanacağını biliyordum.
2: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
1: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
2: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yok yok. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmaya yeter yavrucuğum. Sağ ol.

0: Kuzularım gelmiş.
1: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
0: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
1: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
2: Peki benim süper uzayan kollarım boş boş mu duracak?
0: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
2: Hemen ilgileniyorum.
0: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
2: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum.
1: Anne! Dikkat etsene.
2: Esas sen önüne baksana.
0: Tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
1: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
3: Neyse ki önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
1: Burnuma harika kokular geliyor.
0: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
1: Yaşasın. En sevdiğim.
2: Benim de en sevdiğim.
0: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
2: Bu bir iyilik, biliyorsun değil mi?
0: Yavrularıma küçük bir iyilik.
1: 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.
0: Sim?
1: İyilik sende.
2: Aramıza hoş geldin.
1: İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
3: Oh, mis gibi tarçın kokmuş.
2: Annem de aramıza katıldı baba.
0: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
3: Evet, koltuk ışıl ışıl.
0: Ne güzel.
3: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
0: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
2: Biraz daha Sim.
0: Yo. Bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
3: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
1: Yaşasın.
3: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
0: Hayır.
3: Evet. Ablam, hoş geldin.
1: Hoş geldin halacığım.
0: Ah şu haylaz çocuklar.

0: Bey, bey, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davalarım var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar. Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Anlaşıldı, bugün bize uyku yok kara kaçan. O horoz yok mu o horoz? Hep onun yüzünden gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi, hemen eve döner güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Evet, başlayalım. Sen şimdi gidip komşuna yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam benim şikayet.
0: Biliyorum biliyorum. Sen de gidip komşundan bir kazan parası isteyeceksin.
1: Hı?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: Kara kaçan, ikimiz de güzel bir uykuyu hak ettik artık. Ne dersin?
1: Ahi ahi. İyi ki geldin bey.
0: İyi ki geldim bence de.
1: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşup gidip geliver.
0: Hmm.

0: Bir uyku uyutmadılar bana bugün. Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam, ben sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan yedin hocam.
0: Ya bu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen. Sana ne oldu peki?
2: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
0: Tüh tüh. Bütün dağ bağları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü gördün.

Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başın çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Oh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Aa, yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. İşte sanki bir terslik var gibi.
0: Aa, evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Heh, buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya. Aa.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Köz. İşte havucumuz Köz'den.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy! Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle!
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri! Durun! Beni de bekleyin! Bana da bırakın!
2: Ellerine sağlık nine! Yine döktürmüşsün!
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Köz, neredesin?
5: Hey!
4: Vuramadın ki! Yoruldum! Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah! Bitti!
4: Şimdi görürsün sen. Köz.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet yumurta.

0: Gıt Gıt'ın ayak izi.
1: Ama Gıt Gıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
1: Bakın, bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
1: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke.
2: Keşke.
0: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
3: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
4: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
3: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
4: Ay. Kaç kaç. Kadınlar.
3: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
0: Gelen giden yok. Gıt Gıt kümesinde.
1: Demek ki Gıt Gıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
3: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
4: Sadece Gıt Gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
3: Umarım Gıt Gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte, işte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
1: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.
2: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Durun, burası.
1: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
3: Hop hop hop.
4: Gıt Gıt, bu yumurtalar senin mi?
3: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt Gıt da sinirlendi galiba.
4: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıt Gıt'ın. Bu görevde başarılı.
3: Epey yorulduk bugün.
4: Bolca da gagalandık.
3: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
4: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
4: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yeri işaret ediyor.
2: Biri Temtem, diğeri de
1: Ozan.
6: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
6: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
6: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
1: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
6: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
2: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykunuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Bıktım perdeyi dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş, maviş, babacım, babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kenti aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak...
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak...
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak...
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak...
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. İşler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de.

0: ne böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda, yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar ona nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: pelerim nasıl olmuş? Demek beğendin.
1: Hadi ama in artık abla. Benim burada kollarım koptu, sen orada oyun oynuyorsun. Sırası mı şimdi?
0: Ne çok söylendin Tuna, bitti işte.
1: Arkadaşlarım bekliyor, geç kaldım.
0: Oyuna mı canım?
1: Evet, oyuna.
0: Oyunun sırası mı şimdi? Hani bana yardım edecektin?
1: Ettim ya.
0: Reçel için çekirdeklerini birlikte çıkaracaktık.
1: Sana güveniyorum ablacığım. Sen tek başına da halledersin.
0: Demek öyle. O zaman tek başıma da yerim.
1: Ya hayır.
0: Şaka şaka. Tamam, artık gidebilirsin.
1: Oley!
0: Yardım ettiğin için teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Sen de mi oyun istiyorsun? Ama önce bunları reçel yapmalıyım.

0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Yeni bir tarif için karşınızdayım. Bugün Tuğba Sultan olmadan başlıyorum çünkü o Nurten teyzeye gitti. Ben de o gelmeden tarifin ön hazırlığını bitirip sürpriz yapmak istiyorum. Aslında Tuna ile birlikte yapacaktık. Ama Tuna her zamanki gibi işten kaçtı.
1: Kaçmadım.
0: Ha, geri mi geldin? Yardım için mi?
1: Düşündüm. Oyunu sonra da oynayabilirim. Ama senin yardıma ihtiyacın var. Ben de her zamanki gibi yardıma koştum. Ne de olsa süper kahramanım.
0: Vay canına. Demek yardımıma koştun. Hadi söyle. Gerçekten ne oldu süper kahraman?
1: Tamam ya. Arkadaşlarımın işleri varmış.
0: Şimdi anlaşıldı.
1: Oyun iptal oldu.
0: Olsun. Biz de burada eğleniriz. Hadi gel.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi sıvayın kolları. Ve bizimle bu eğlenceli ve kolay tarifi yapın.
1: Hem de çok leziz.
0: Evet. Bizim kahvaltıda yemeği en çok sevdiğimiz yiyeceklerden birini yapacağız bugün.
1: Vişne reçeli.
0: Arkadaşlar biz evde bir reçel canavarıyla yaşıyoruz.
1: Kim, ben mi?
0: Bu yüzden bol bol ve her çeşit reçel yapıyoruz.
1: Ben reçel canavarıyım. Bütün reçelleri yiyeceğim.
0: Aa, çok korktum. Hadi bakalım reçel canavarı. Babam ne der? Önce emek sonra yemek.
1: Ne yapıyoruz Şef Lina?
0: Çekirdekleri çıkarıyoruz Şef Tuna. Ama önce ellerimizi ve vişneleri iyice yıkıyoruz. Hadi iş başına.

0: eller ve vişneler yıkandı. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Hadi başlayalım.
1: Çok kolay.
0: Dikkat et Tuna. Ortalığı kirletmeyelim. Bak böyle yap.
1: Oh!

0: Anne bak, çekirdekleri çıkardım.
1: Görüyorum.
0: Arkadaşlar, mutfağımızın sultanı geldi ve kontrolü ele geçirdi. Ortalığı toparladı.

0: hazırladık ve yeniden yayındayız. Sürpriz yapmak istemiştik. Özür dileriz anne. Bütün suç o çekirdeklerde. Özür dileriz anne.
1: Önemli değil canım. Siz iyi niyetle bir şey yapmak istemişsiniz ama işin tekniğini bilmediğiniz için başınıza bunlar gelmiş.
0: Teknik mi?
1: Evet. Aslında çekirdekleri çıkarmanın çok kolay bir yolu var. İşte bunlar.
0: Pipet mi?
1: Evet. Pipetle kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın.
2: Oh, vay canına.
1: Böylece uçan çekirdeklerden kurtulmuş oluruz.
0: Ne kadar kolaymış.
1: Doğru teknikle çözemeyeceğiniz sorun yok. Öyle değil mi süper kahraman? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Bu senin, bu da senin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kez kolayca ve kazasız bitirdik. Tuğba Sultan sayesinde. Öyle değil mi sultanım?
1: Her şeyin bir usulü var. Doğru yolu bulmak için bazen yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. Allah doğruyu bulalım diye bizlere akıl vermiş. Biz de onu kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz.
0: Gerçekten bu pipetlerle çok kolay oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Vişneleri şekerle kaynatıyoruz.
2: Geri kalanını ben siz halledin artık.
0: Ne oldu, yoruldun mu?
2: Yok, süper kahramanlar yorulmaz. Biraz dışarıda oynayabilir miyim anne?
1: Hadi git bakalım ama dikkatli ol süper kahramanım.
2: Tamam. Reçel olunca çağırırsınız değil mi? Tatmak gerekebilir.
1: Sensiz olur mu hiç? Tabii ki çağırırız oğlum.
0: Reçel canavarı. Evet, ne kadar şeker sultanım?
1: Bir kase vişne için bir kase şeker.
0: Karıştırma işi bende. Arkadaşlar, bu şeker birazdan eriyecek. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Eriyecek ve kaynadıkça yoğunlaşıp kıvam alacak.
0: Ekmeğe sürülebilir hale gelecek. Ağzım sulandı bile. Ben vişne reçelini çok seviyorum.
1: Rahmetli deden de vişne hoşafına bayılırdı.
0: Hoşaf mı?
1: Evet, eskiden çok tüketilen bir içecek. Reçelin daha az şekerlisi ve sulusu.
0: Ya.
1: Peygamber Efendimiz de çok severmiş.
0: Anne, bir günde hoşaf yapalım.
1: Yapalım kızım. Hatta çok yapıp komşulara da dağıtalım.
0: Tamam. Tuğba Sultan'ım bu oldu galiba.
1: Biraz daha vakti var. İyice katılaşması lazım.
0: Peki ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Çünkü güzel şeyler...
0: Sabır ister.

0: Arkadaşlar, reçelimiz kıvamını aldı. Bakın.
1: Artık yağını ve limonunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tereyağı.
0: Yarım limon suyu.
1: İyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika sonra altını kapatıp kavanoza koyuyoruz. İşte bu kadar.
0: Gördünüz arkadaşlar, çok basit bir tarif. Ve o kadar da lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, unutmayın. Pek çok çeşit meyveden reçel yapabilirsiniz.

0: gün reçel yapmayı ve vişne çekirdeği çıkarmayı öğrendik. Ortalığı kirletmeden.
1: Oh. Ben de azıcık kirlettim.

0: öyle değil mi?
1: Haklısın Cimcime. Hata yapacağız ki doğrusunu öğrenelim. Ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışalım. İnsan hata yapa yapa öğrenir.
0: Arkadaşlar, kavanozun ağzını sıkıca kapamayı unutmayın. Bir gece bekledikten sonra nefis vişne reçeli yenmeye hazır olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm profesör.
1: Aleyküm selam civanım. Ne oldu Yaman? Bu halin ne?
0: Hiç sormayın profesör.
1: Sordum bir kere.
0: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
1: Öyle yarışma mı olur?
0: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.

0: kurtarın onları.
1: Taktı kafayı böreklere.
2: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
0: Aman neyse ne. Böreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil.
1: Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
2: Haklısın Civan. Hadi bakalım. Simülasyona. Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
2: Göğüs kafesimizin altında. Sırta yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
0: Aa, iki tane mi var?
2: Evet, bakın işte böyle.
0: Oo, fasulyeye benziyorlar. Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
2: Olmaz.
0: Neden?
2: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
0: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
2: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
0: Ne yapıyorlar mesela?
2: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
1: Peki nasıl?
2: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde süzülür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
0: İyiymiş.
1: Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
2: Aferin Civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
1: Harika.
2: Harika olan başka şeyler de var.
0: Ne mesela?
2: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım. Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
0: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır.
1: Bence yüzer tane vardır.
2: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
0: Vay canına.
1: Ne kadar da çoklar.
2: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
0: Bence hepsini ancak bir kere temizler.
1: Bence birkaç defa temizliyordur.
2: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
1: Hı? Bu nasıl mümkün olabilir?
2: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
1: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
2: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.
0: Hayır profesör. Börekleri kaybedemem.
2: İç işte. Böbreklerin daha önemli.
0: Olmaz.
2: Eyvah. Yaman ne yaptın?
0: Ne yaptım?
2: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
1: Ne olacak şimdi?
2: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: Daniel! Vurdum! Soldan gelenleri de ben hallediyorum. İşte biri gitti bile.
1: Önden gelenleri de ben vuruyorum.

0: Bu makine ne işe yarıyor profesör?
1: Bu bir diyaliz makinesi. Ben böbrekleri tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
0: Profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
1: Börekler ne olacak peki?
0: Böbrekler daha önemliymiş.
1: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
0: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Profesör, böbreklerimizi korumak için su içmekten başka neler yapmalıyız?
1: Aferin Yaman. İşte bana böyle sorularla gel.
0: Aklım başıma gelince sorularım da güzelleşti.
1: Sağlıklı böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
1: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı, ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
0: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
2: Yaman!
0: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: ce-o fi, Ciucuc Parcă?
1: Abi, ortalıkta ne kar var ne yağmur ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
2: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abi.

0: bildiği var da konuşuyor.
1: Gerçekten ıslak.
0: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
2: Nasıl oluyor?
0: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabah da normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu. Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah. Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
1: Güzel. O kadar uğraşıp bu kazakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
0: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
2: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
0: Tabii, ben zaten onu denemek...
1: Tamam, anladık. Hadi devam.
0: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba, değil mi?
2: Yok, sanmam.
1: Neyse canım, bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok daha bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
0: Hadi çocuklar,

0: Ben bütün hafta hastaydım. Bugünü bekledim parka gideceğim diye. Şimdi olana bak.
1: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
2: Bir pazarımız vardı. Onu da aldılar elimizden.
3: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
0: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
2: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
4: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
2: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
5: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
2: Çocuklar, gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ne dersiniz?
6: Yedek çocuk parkı mı?
3: Yedek çocuk parkı mı varmış?
2: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
6: İsteriz.
2: Hadi o zaman beni takip edin.
3: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
5: Tadam! Tadam!
0: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
1: Bunlar hep çöp.
5: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
2: Müşteba abi nerede acaba?

0: 모두
1: 미스터 버 아비 날짜 모두

0: Üçte be abi.
1: Ay.
2: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
3: Çok şükür iyiyiz Müşteba abi de. Asıl sen nasılsın?
2: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok. Ha. Ha. Bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
0: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
4: Evet, parkımızı kapattılar.
3: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
2: Hay hay, doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım, ne dersiniz?
5: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.

0: Başka?
1: Bir kaydırak. Kaydıraksız çocuk parkı mı olur?
2: Olmaz tabii de. Nasıl yapabiliriz?

0: Bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben deneyeyim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.
2: Hadi.
1: Ha? Ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun? Bu hatırladın mı?
3: Bu Çufi değil mi?
1: Evet. Ön parçası.
3: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
1: Bakalım Meto'cum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
3: İş mi?
1: Yani kaydırağımıza bakalım demek istedim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Nefis. Oo, Kara, Keçe, geldiniz mi?
1: Ben de tam sizi bekliyordum. Biliyorsunuz, dış ses olarak konuya çok iyi hazırlanıyorum. Konumuz sofra adabı. O sebeple yemek yemeden programa çıkamazdım. Ben de iyice doydum yani. Aman, iyice hazırlanmış oldum. Hazırsanız başlayalım mı? Hayır mı? Aa, daha neler?

Çok şaşkınım. Siz hep hazır olurdunuz. Peki, şimdi hazır mısınız? Nasıl hazır olursunuz acaba? Sizin için ne yapabilirim? Ah, çok haklısınız çocuklar. Beni görünce canınız çekti tabii. Lütfen kusura bakmayın. Hemen size de söylüyorum. Anladım. Programdan sonra diyorsunuz. Haklısınız, tamam. Bu kadar kişi bize bakarken yemek yemek istememeniz çok güzel. O zaman anlaştık. Başlayalım mı? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir banyo sanırım. Yemekten önce yıkanmayacaksın değil mi? Tam da tahmin ettiğim gibi. Çok iyi başladık Kara. Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ve hatta bitirince de ellerimizi yıkamalıyız. Bu peygamberimizin sünneti. Hem de bize tavsiyesidir. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Nefis görünüyor. Hadi hemen yiyelim. Neden ama? Her şey hazır görünüyor. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka besmele çekmemiz gerekir. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Kara, senden bir çizim daha gelir mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sofra. En sevdiğim. Yemek zamanı bütün ailenin bir arada olması ne kadar güzel. İşte bu da çok önemli. Yiyebileceğimiz kadar yemek almak sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biridir. Kararında yemeli, fazla ya da çok az yiyerek bedenimize eziyet etmemeliyiz. Çok güzel şeylere dikkat çektiniz çocuklar. Aferin. Devam edelim mi? O zaman Keçe, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Şemsiye mi? Sofra da mı? Bir yanlışlık olmasın Keçe. Allah iyiliğini versin. Çok haklısın. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Yoksa herkesi rahatsız etmiş oluruz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Merak ettim ama şimdi. O zaman son bir tane daha. Aferin. Tabağında yemek bırakmayan bir çocuk. Hemen de bildim. Yaklaştım ama bilemedim demek. Yemek bitmiş. Çocuk bir şey diyor. Tabii ya. Bunu söylemeden program bitmemeliydi gerçekten. Yiyip içtikten sonra nimetleri veren Allah'a şükretmek için elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hali Hülya'yım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm Cemile.
3: Aleyküm selam Salih.
0: Camiye gidiyorsan Bayram Hoca namazdan sonra çıktı.
3: Yok, parka gidiyorum. Ne zamandır beklediğim kitap gelmiş.

0: gidip okumak istiyorum.
1: Din kültürü öğretmeninin çok güzel dediği kitap mı bu?
0: Evet.
1: Hani Hazreti Ayşe'nin hayatını anlatan.
0: Evet.
2: Hani kütüphanede bulamadığımız.
0: Evet.
1: Sen nereden buldun peki?
0: Kırtasiyeci Çetin abiye sipariş vermiştim. Getirmiş.
1: Bu kadar kolay hallettin yani.
0: Evet.
1: Başka var mı?
0: Evet. Ne çok evet dedim.
1: Yürüyün arkadaşlar. O kitabı tükenmeden almalıyız. Bittiyse de sırayla okuruz. Kardeşlik bunu gerektirir.
2: Aynen kardeşim.
1: Hayırlı işler Çetin abi.
3: Sağ olun gençler.
1: Cemile de görmesek hiç haberimiz olmayacaktı. Hayır da bizim niye aklımıza gelmedi sipariş vermek? Yine Cemile Hanım fark attı.
2: Neyse geç olsun güç olmasın.
1: Arkadaşlar Hazreti Ayşe Hazreti Ebubekir'in kızıymış. Peygamber Efendimiz'den sonra ilk halife olan Hazreti Ebubekir değil mi? Aynen öyle kardeşim. İlk defa duydum. Arkadaşlar.
4: Ne var Galip ne var? Ay, aklımı aldın.
1: Bakın ne diyor. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabelerin başında yer alır.
2: Bu özelliği sayesinde Peygamber Efendimiz'in birçok hadisini bize aktarmış.
4: Kaç taneydi? Durun bir dakika. Ha işte buldum. Tam 2210 tane.
1: Çok iyi. Demek hafızası süper.
2: Biraz daha okuyalım sonra doğru camiye.
5: Galip kardeşimiz ikide bir bölmezse okuyalım. Okuyalım mı Galip? İzin verirsen.
1: Lütfen. Buyurun Salih.
4: Hadi bakalım. Dikkatli olun. Top yere düşerse ceza var. Unutmayın.
2: Bu kez düşürmeyeceğim inşallah.
4: Bu oyunda yanan hep ben oluyorum. Başka bir şey oynayabilirdik.
1: Hemen pes etme Salih. Bir yandan beni izle ki güzelce taktiklerimi gör.
4: Hıp!
5: Al işte. Sakarlık modu açıldı.
2: Topu yere düşürdüğüne göre sıra geldi cezaya.
4: Zor bir şey olmasın. En kolay ceza geliyor. Kardeşime kıyamam ben. Bunu yaparsan yeniden oyuna dönebilirsin. Kulaklarını oynat bakalım.
5: Kulaklarımı mı oynatayım?
6: Evet.
5: Ama bu haksızlık.
4: Denemeden pes etme kardeşim.
2: Belki de yapabilirsin.
5: Oluyor mu?
1: Sadece başın oynuyor.
2: Biraz da çenen oynuyor ama kulaklar sabit.
5: Bakın bakın. Bakın oluyor değil mi?
1: Olmuyor kardeşim.

0: İşte bu.
1: Galipciğim, daha demin ne dedin? Başına ne geldi, gördün mü?
2: Birileri nazar değdirmiş olabilir.
0: Bahanelerin arkasına saklanmayalım. Evet Galipciğim, sıra geldi cezana. Hadi bakalım, yap da görelim.
3: Yapar benim kardeşim. Ona güvencim tamdır.
2: Ben de zor bir şey sandım. Al işte.
0: Evet, onda ne var? Tek kaş değil yalnız. İkisini de oynat da görelim. Gördüğünüz gibi yapamadı. Gel bakalım Galipciğim, yanımda sana da yer var. Kardeşimi düşünmek vazifem sayılır. Geç gölgeye otur.
2: Çok sağ ol kardeşim. Beni düşünmen ne güzel.
0: Neyi var bunun?
2: Bilmem. Ama çok üzülmüş gibi duruyor.
0: Arkadaşlar, biraz ara verseniz.
3: Ne oldu?
1: Üzgün galiba.
2: Neyin var Ali?
3: Ağladın mı yoksa sen?
2: Ali, ne olduğunu anlat yoksa seni gıdıklarım. Bunu sen istedin. Hadi arkadaşlar, gıdıklama operasyonu başlasın.
4: Durun. Hey.
0: Sen ne olduğunu söyleyinceye kadar durmak yok.
4: Tamam, tamam.
2: Tamam, söyleyeceğim. Benim bir kardeşim olacak.
5: Yo! Süper.
1: Çok güzel.
0: Bu muydu?
4: Hı.
3: Ben de kötü bir şey oldu sandım Ali.
2: İyi bir şey mi?
5: Evet.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleykümselam.
6: Hayırdır, toplantı mı var?
2: Toplantı yok ama hayırlı bir haber var hocam.
6: Öyle mi? Neymiş bakalım bu hayırlı haber?
2: Benim bir kardeşim olacakmış hocam.
6: Oo Ali, abi oluyorsun desene.
2: Hı?
6: Tebrik ederim. Abilik sana çok yakışacak.
1: Benim kardeşim olduğunda ben de çok mutlu olmuştum hocam. Sanki kendimi bir anda büyümüş gibi hissetmiştim.
0: Benim de ablam aynı şeyleri hissettiğini söylüyordu. Kardeşlik çok güzel bir duygu Ali.
6: Ben de kardeşlerimi çok severim. Onların varlığı bana güç verir. Bayram günleri kalabalık bir sofra etrafında toplanmak gibisi yoktur.
3: Kardeşler arası didişmeler bile güzeldir.
2: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bir an herkes onu sevecek sandım.
6: Başta böyle düşünmen normal ama sonradan göreceksin böyle olmadığını.
2: Kardeşini en çok sevenlerden biri de sen olacaksın.
6: Kardeşlik bağı çok önemlidir çocuklar. Hem öz kardeşlerimizin hem de din kardeşlerimizin kıymetini bilmeliyiz.
0: Din kardeşi derken hocam, kimden bahsediyorsunuz?
6: Sizden bahsediyorum çocuklar.
0: Biz kardeş miyiz?
6: Tabii, müminler kardeştir çocuklar.
0: Ha, şimdi anladım.
6: Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizim kardeş olduğumuzu söylüyor. Bizden birbirimize haksızlık ve kötülük yapmamamızı istiyor.
2: O zaman benim zaten kardeşlerim varmış.
6: Aynen öyle Ali. Bunu kutlayalım mı? Ne dersiniz?
5: Yaşasın!

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çekti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o.
0: Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
0: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
1: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
1: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
6: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç, bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki... Şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley! Hey! İyiyiz için!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
8: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
8: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.

0: şurada. Fidanlar için açılan çukurun içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve Badem yok ortada.
5: Kongi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
6: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar.
7: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
7: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
7: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Mo, telsiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
0: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.
0: Yardımcı bana.
1: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu emir hedef olur bana.

Mm.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olam.

0: 正。
1: Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
1: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
2: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
1: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi, Lemi. O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: P-A-E?
1: Evet.
3: P-E-E.
1: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
1: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

Sultan'la bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada bel var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olur.

0: Seni ben çağırmadım Lemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Hı? Ay!
0: Dur Anit, ama anlaşmıştık.
1: Ah!

0: Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı hı.
0: Yaşasın.

0: Ha-ha. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamber

0: oldu baba?
1: Hiçbir şeye.
2: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
2: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
1: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
2: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: Evet çocuklar. Hazır mısınız çömlek yapımına?
1: Evet. Şu pedal ne işe yarıyor?
0: O bu düzeneğin dönmesini sağlıyor. Ona basınca bu dönüyor.
1: Peki neden dönüyor?
0: Üzerine koyduğumuz çamurun şekil almasını kolaylaştırıyor.

0: Döndürmesek olmaz mı?
1: Olmaz.
0: Peki bu tasın içindeki su ne işe yarayacak?
1: Hamur kurudukça ıslatmak için kullanacağız.
0: Hamur neden kuruyacak?
2: Alper, bu kadar soru sorarsan başlayamayız ki.
1: Hay sen çok yaşa Elif.
2: Sen de gör Agah dede. Peki elimizle nasıl şekil vereceğiz Agah dede? Hamurun kuruduğunu nasıl anlarız Agah dede?
1: İşte bakın, çömlek hazır. Sıra bunu fırınlamaya geldi.
2: Agah dede, sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun?
1: Ne biliyorum ki Elifciğim?
2: Kur'an okumayı biliyorsun.
0: Sonra balon uçurmayı biliyorsun.
2: Eşeğin semeri nasıl takılır biliyorsun.
0: Çömlek yapmayı biliyorsun.
2: Meyvenin, sebzenin iyisi nasıl seçilir biliyorsun.
0: Bir sürü hikaye biliyorsun.
1: Tamam tamam, durun çocuklar. Durun ki anlatayım. Kur'an okumayı sizin kadar küçük bir çocukken rahmetli dedem öğretmişti bana.
2: Sen de bizim kadar küçük oldun mu hiç Agah dede?
1: Elbette ki Elifciğim. Hep bu yaşta değildim ya.
0: Elbette Elif. Hep büyük değildi ya Agah dede.
1: Balon uçurmayı Sema ablanız sizin kadar minik bir çocukken balonları çok sevdiği için öğrenmiştim.
0: Sema abla da mı bizim kadar küçüktü?
1: İlahi Alper, elbette küçüktü.
2: Elbette Alper, hep büyük değildi ya Sema abla.
3: Baba, diğer çocuk uçuş için gelmiş, bizi bekliyormuş.
1: Hay Allah, tam çocuklar uygulama yapacaktı.
3: Bugün pratiği gördüler, uygulamayı yarın yapsınlar babacığım. Yoksa çok geç kalacağız.
1: Evet, tamam. Hadi o halde marş marş.
2: Sema abla, balon maketi ve rozetleri alalım.
0: Tam ben diyecektim.
2: Ama ben dedim. Ben Miçi olduğum için ben derim.
0: Ama ben de diyebilirdim.
2: Hiç de bile diyemezsin.
0: Yarın dediğimde görürsün.
2: Asıl sen görürsün. Sema abla, biliyor musun? Biz bugün Alper'le çömlek yapmayı öğrendik.
3: Biliyorum küçüğüm. Bahçede yaptınız ya, gördüm.
2: Ben de bildiğini biliyorum aslında. Çömlek yapmayı çok sevdim. O yüzden bu konuyu konuşalım istedim.
0: Ben de çok sevdim.
3: Peki nedir size bu işi bu kadar sevdiren?
0: Ben en çok çamura şekil verip bir şeyler elde etmeyi sevdim.
2: Bir de hayal kuruyoruz. Hayal ettiğimizi yapıyoruz.
1: Aferin size. Ne güzel anlattınız neden sevdiğinizi.
3: Peki hayal ettiğiniz, tam istediğiniz gibi yapabildiniz mi?
2: Tam değil.
0: Evet. Şöyle güzel bir roket yapsam, fiu diye uzaya fırlasa.
1: Oo! İlk çömlek roketi bizim Alper yapacak anlaşılan. Neyse, sohbet muhabbet güzel ama vakit yaklaşıyor. Hadi, dikkat balonunun yanına gidelim.

0: Evet, çok şükür. Bugün de sorunsuzca havalandı. E hadi, biraz bu eşsiz manzaranın tadını çıkart. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
2: Ömür bir yolculuk.
0: Rabbim hepimize sağlıklı ömürler versin. Bu yolculukta da güzel bilgilerle donanıp hayırlı şeyler öğrenmeyi, iyilerle karşılaşmayı nasip etsin.
3: Ve de bu güzel bilgileri sizden sonra gelen nesillere aktarmayı, değil mi babacığım?
0: Evet kızım. Bugünkü öykümüz de bununla alakalı zaten. Çok çok eski zamanlarda bir küçük çocuk yaşarmış. Bu küçük çocuk aşık oynamayı çok severmiş.
4: Aşık ne Agah dede?
0: Eski bir oyun adı Alper. Miskete benzer.
3: Hani aşık atmak diye bir deyim var ya.
1: Evet, babam amcam hep sen kiminle aşık atıyorsun diyor.
3: İşte bu deyim

0: Açık oyunundan türemiştir.
1: Ya.
2: Evet, ne diyorduk? Bu küçük çocuk adı ne olsun?
1: Berat olsun mu dede?
2: Olsun tabii. Aşık oynamayı pek seven Berat bir gün tellalın sesini duymuş.
1: Tellal ne demek?
2: Eski dönemde bir haberi ahaliye duyurmak için davul çalıp bağırarak sokaklarda gezen kimseler olurdu. Onlara da tellal denirdi.
0: Gümbede güm güm güm güm güm. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Yarın meydanda aşık atma yarışı düzenlenecektir. Kazanan saraya baş aşık atmacı olarak seçilecektir.
2: Diye bağırmış. Minik Berat bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yarışmaya katılmak istemiş. Lakin ülkenin dört bir yanından çok usta aşıkçıların geleceğini düşünmüş. Onları asla yenemem deyip vazgeçecek olmuş. Tam bu sırada onu dedesi görmüş. Halinden bir derdi olduğunu anlamış.
0: Berat, torunum, iyi misin?
2: Diye sormuş.
0: Değilim dede. Aşık yarışına katılacaktım ama ülkenin her yanından usta aşıkçılar gelir. Ben onları yenemem.
2: Demiş. Dedesi de ona.
0: Sen hiç dert etme. Ben sana aşık atmanın inceliklerini öğretirim.
2: Demiş. Berat'ın dedesi çocukken çok güzel aşık oynarmış. Mahallede kimse onu yenemezmiş. Bütün gün Berat'a aşık nasıl tutulur, bilek nasıl olmalı, parmak nasıl durmalı, hedef nasıl ayarlanmalı, atış nasıl yapılmalı bir bir aktarmış.
1: İşe yaramış mı Agah dede?
2: Yaramaz olur mu evlat? Berat yarışma günü öyle başarılı olmuş, öyle başarılı olmuş ki sorma.
1: Herkesi mi yenmiş?
2: Neredeyse Elif. Tüm rakiplerini yenerek finale kadar gelmiş. Ancak finalde rakibine yenilmiş ve ikinci olmuş.
1: Tüh be!
2: Yo, Berat hiç üzülmemiş. Onu yenen rakibini tebrik etmiş. Sonra dedesine kendisine bu güzel taktikleri öğrettiği için çok teşekkür etmiş. Kendisine de bir söz vermiş.
1: Ne sözü?
2: Seneye daha çok çalışıp birinci olma sözü. Hayatta her şeyi hemen elde edemeyiz çocuklar. Başarmak istiyorsak emek vermeliyiz. Çok çalışmalıyız.
0: Böylece öğrenir, gelişir, birikim ve tecrübe kazanırız.
2: Ama daha da kıymetlisi nedir biliyor musunuz?
1: Nedir?
2: Hayat, bir yönüyle öğrendiğimiz güzellikleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır.
0: İşte bu koskocaman bir kültürü oluşturur. Değerlerimizin yitip gitmesini engeller.
1: Agah dedenin bize çömlek yapmayı öğretmesi gibi mi?
2: Aynen öyle.
1: Ya da dedesinin Berat'a aşık oynamayı öğretmesi gibi.
2: Evet, öyle.
1: Belki de Sema ablanın bize balon maketi yapmayı öğretmesi gibidir.
2: Öyle de denebilir.
1: O zaman bize balon uçurmayı öğretmesi gibi de denebilir.
0: Tamam tamam çocuklar, bu kadar örnek yeter. Siz böyle her konuda didişir durursanız dikkat yarışına zamanımız kalmaz.
1: Hey yaşasın dikkat yarışı zamanı.
2: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor çocuklar. Berat aşık yarışı olacağını kimden duymuştu?
1: Tellal'dan.
2: Evet doğru. Bir puan senin oldu.
0: Peki yarışı kazanan ne ödül alacaktı?
1: Saraya baş aşık atmacı seçilecekti.
0: Tebrikler, 2 puan senin oldu.
2: Şimdiden yarışın kazananı sen oldun ve böylece son soruyu sormamıza gerek bile kalmadı.
1: Tebrik ederim arkadaşım.
3: Asıl ben tebrik ederim.
1: Önce ben ettim.
0: Arkadaşlar, didişmenize bir ara verirseniz. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin, bu da rozetin.
2: Rozeti takarak sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.

0: yiyor aile.
1: Dans dans dans ediyorum.
0: Asıl ben ediyorum.
2: Hay Allah. Bir didişmedikleri dans kalmıştı.
1: Ben dedim.
0: Ben.
2: Tamam yahu. Bu dans iki kişi de edilebilir. Hadi beraberce edin dansı.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine...

olmadı. Ve Agu yardıma geliyor. Şefkatli Agu. Agu'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Agu'ya. Agu ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Agu. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Agu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Agu'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Agu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Agu'nun aklı uçakta. Agu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Agu, neşelen. Agu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Agu. Hayır ama Agu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Agu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Agu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Bu takıların motorsuz olanları da var, biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Üzerlerinde yelken oluyormuş. Sen beni dinlemiyor musun?
1: Dinliyorum.
0: Neden umursamıyorsun?
1: Anlattıklarını zaten biliyorum da ondan.
0: Olsun. Yine de böyle davranmamalısın.
1: Of, tamam Asya ya. Balık tutmaya çalışıyorum. Lafa tutma beni. Asya koş, balık geliyor. Hayt be. Asya. Biliyor musun Temel amca? Hamsi sadece Türkiye'de yokmuş.
2: Öyle mi? Nerelerde varmış başka?
1: Fransa, İspanya.

0: ya. Oho, birçok ülkede.
1: Bizimki kadar lezzetli miymiş acaba?
0: Hiç sanmam.
1: Ben de.
0: Bir de hamside bir sürü vitamin varmış. Kalbe ve damarlara iyi geliyormuş.
1: Desene oldukça sağlıklı.
0: Evet, hem sağlıklı hem lezzetli. Lezzetli demişken, hamsinin en lezzetli olduğu ay Aralık ayıymış.
1: Öyleyse Aralık ayında daha çok yemek lazım.
0: Hamsinin bir sürü yemeği varmış.
1: Harika. Öğrenip denemek lazım.
2: Bu börek çok güzel Temel amca. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun kızım. Eymen de yardım etti bana.
0: Evet, hamsili börek.
2: Senin de eline sağlık Eymen.
0: Afiyet olsun.
1: Siz devam edin çocuklar. Hemen geliyorum. Alo? Aleyküm selam komşum. Diğer ülkelerde bu yıl hamsi azmış diye duydum. O yüzden diğer ülkelere de göndereceğiz. Evet, evet. Aralık ayında tutulanlar daha değerli. Onlardan da göndereceğiz. Tamam komşum, yarın yine konuşuruz. Allah'a emanet ol. Kusura bakmayın çocuklar.
0: Temel amca, bunlar sana bugün anlattıklarım değil mi?
1: Evet Eymen.
0: Sen bunları biliyor muydun?
1: Evet.
0: Ama beni çok ilgiyle dinledin. Bir de kitap okumaya ara verdin benim için. Neden?
1: Öyle hevesle anlatıyordun ki hevesini kırmak istemedim. Hem senden dinlemek güzel oluyor. Kitabı sonra da okurdum.
0: Bundan sonra ben de başkalarını dinlerken daha duyarlı olacağım.
1: Aferin benim akıllı çocuklarım. Hadi Asya, bize bir hikaye anlat da dinleyelim.
0: Evet, evet, evet. Bu sefer dikkatli dinleyeceğim. Ama yine de bilmediğimiz bir şey olsun.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: He, roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ay da aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım, fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen, roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır.
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Hı. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi! 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0.
0: Düştüm.
3: Hay Allah. Ne?

0: Sen kaçındın Roket Efendi.
1: Bu sefer cidden kaçalım.
0: 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0. İşte bu kadar.
1: Olamaz.
2: Buranın hali ne böyle?
0: Şey anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
2: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
3: Hepiniz.
4: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İyi ki roketiniz dünyadayken patladı.
1: Neden babacığım?
2: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
0: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
4: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
0: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
1: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
1: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
0: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
2: Durun bakalım.
0: Ne oldu anne ya?
2: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
4: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
6: Al dayı.
0: Yeah.

0: Yaşasın!
1: Yaşasın!
0: İşte bu kadar!
2: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi, Roket 2023!
3: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum, şeye.
2: Neye?
3: Şeye işte, hiçbir şeye benzememiş oğlum.
2: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak tabii.
0: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
4: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
5: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
6: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
2: Merak etme baba. Bu sefer...
3: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
6: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
1: Ne gibi dede?
3: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
6: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
5: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
6: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
5: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
3: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
2: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Tabii.
3: Zeki!

0: Kendisindir. Aslında çok yetenekli bir çocuk ama bir türlü cesaret gösteremez.
1: Ama yapmak istemediği bir konuda onu zorlamak doğru olur mu sizce?
0: Zorlamak gibi değil de biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Siz ona biraz destek olsanız, çekingenliğini birazcık atsa çok güzel şeyler başaracağından eminim.
1: Elimizden geleni yaparız.
0: Allah razı olsun. Başarılı olmak zorunda değil. Cesaret kazansın yeter. Denemekten zarar gelmeyeceğini görsün istiyorum.
2: Sefa, bugün kendimi oyuna hiç hazır hissetmiyorum.
3: Neden, ne oldu?
2: Bilmem.
3: Bir alıştırma yapalım mı? Hazırlanmana yardımcı olur.
2: İyi olabilir.
3: Tamam, o halde dublaj oyunu oynayalım mı?
2: Nasıl da oyun?
3: Şimdi sen bana bir konu başlığı söyle. Ben de o konu hakkında sana bir şeyler anlatayım.
2: O zaman zor bir konu seçeyim de anlatman zor olsun. Konu başlığın elmalar çok tatlıdır olsun.
3: Harika. Şimdi ben bu konuda bir şeyler anlatıyor gibi yapacağım. Ağzımı oynatacağım. Sen de bana dublaj yapacaksın.
2: Şimdi hatırladım. Sana zor konu olsun derken kendi işimi zorlaştırdım.
3: Evet, ben ağzımı oynatacağım. Sen de benim yerime konuşacaksın.
2: Evet, elmalar çok tatlıdır. Çünkü elma ağaçları böyle yaratılmıştır. O ağacın meyvesi olan elma çok güzeldir. Şifaları saymakla bitmez.
3: Abla, ben bunları söylemiyorum ki. Dudaklarıma bakarak anlat.
2: Elma yemek çok güzeldir. Çünkü Allah onları çok tatlı yaratmıştır. Elmalar kırmızı, sarı ve yeşil renkte olabilirler.
3: Ben bunları söylemiyorum ki. Bu nasıl dublaj?
2: Nasıl dublaj bilmiyorum ama şu an çok eğlendiğimi biliyorum.
4: Evet, kağıdımızı seçelim. Bakalım hangi konu çıkacak?
1: Abidin, bugün heybeden kağıdı bir seyircimiz seçse nasıl olur?
4: Güzel olur.
1: Bize bu konuda yardımcı olacak biri var mı acaba?
0: Oğlum çekebilir Hacer teyzesi.
1: Öyle mi? Harika. Öyleyse onu sahneye alalım.
0: Zeki, hadi oğlum gidip kağıdı çek.
5: Ben mi? Yok, ben çekmeyeyim. Başkası çeksin.
0: Hadi oğlum, bence sen bu görevi çok iyi bir şekilde yapabilirsin.
5: Anne, ya yanlış bir şey yaparsan?
4: Tereddüt etmeni gerektiren bir şey yok minik dostum. Hadi gel, ben de sana yardımcı olacağım bu konuda.
0: Hadi oğlum.
5: Peki. Hacer teyze, ben çok heyecanlandım. Yapmasam olur mu?
1: Tamam, madem yapmak istemiyorsun yapma Zeki.
4: Ama ben senin bu konuda çok başarılı olacağından eminim.
1: Kendine bir şans vermek ister misin?
4: Zeki, istersen ben sana yardım edeyim ha? Ne dersin?
5: Nasıl?
4: Sen gözünü kapatıp elini uzat, gerisini ben halledeyim.
5: Tamam.
6: Aslında o kadar da zor değilmiş.
4: İşte bu kadar. Oku bakalım. Kağıtta ne yazıyormuş?
5: Yeteneğin keşfi.
1: Harika. İşte bu kadar. Zeki için kocaman bir alkış alalım. Herkes cesaretini alkışlıyor. Gördün mü? Bak, başardın.
5: Evet, çok mutlu oldum.
1: Peki bugün bizimle birlikte oynamaya ne dersin?
5: Bilmem, yapamam ki ben.
1: Sahneye çıkıp kağıt çekme konusunda da böyle söylemiştin. Denemeden bilemezsin.
4: Hacer teyzen haklı Zeki. Önce bir dene. Yapamazsan ne olmuş, dünyanın sonu değil ya. Ama denemezsen yapıp yapamayacağını asla öğrenemezsin.
5: Peki, deneyeceğim.
1: Harika.

0: Evet çocuklar, bugün hayvan resimleri çizeceksiniz.
1: Hangi hayvanı çizeceğiz öğretmenim?
0: Hangisini çizmek istiyorsanız. İsterseniz bir kuş, isterseniz bir balık, isterseniz kedi. Siz karar verin.
1: Peki öğretmenim.
2: Ekip, harikaydınız.
3: Ben çok heyecanlandım. Ağzım açıp tek kelime söyleyemedim.
0: Bu çok normal Zeki. İlk kez sahneye çıkıyorsun. Yavaş yavaş azalacak heyecanın.
2: Evet. Perde açıldığında bir süre resimlerinizi çizeceksiniz. Sonra anneniz size ne çizdiğinizi soracak.
0: Sefa, sen balık çizdiğini söyle.
1: Tamam.
0: Merve, sen kuş çizdim dersin.
1: Tamam anneciğim.
0: Zekicim, sen de kedi çizmiş ol, olur mu?
3: Ama ben çizemem.
0: Hiç önemli değil. İyi çizmek zorunda değilsiniz. Bir şeyler karalayın yeter. Evet, dersimizin sonuna geldik sayılır arkadaşlar. Resimleriniz ne durumda?
1: Bitmek üzere. Benim de.
0: Sen ne durumdasın Zeki? Evet, sanırım Zeki de bitirmek üzere.
1: Öğretmenim, benim resmim bitti.
0: Tebrik ederim Merve. Renkleri çok güzel seçmişsin.
1: Öğretmenim, benim resmim de bitti.
0: Sen ne çizmiştin Sefa?
1: Balık öğretmenim.
0: Ah, kalem balığı. İlginç. Daha önce kılıç balığı görmüştüm ama kalem balığı ilk kez görüyorum. Peki sen ne çizdin bize Zeki? Kedi çiziyor olabilir misin? Oh, aman yarabbi. Zeki, bu ne kadar güzel bir resim böyle.
3: Gerçekten mi Hacer teyze?
4: Teyze değil, öğretmenim de Zeki. Rol yap, rol.
0: Müsaadenle resmi alabilir miyim? Sevgili seyircilerimiz, Zeki'nin biz oyun oynarken şuracıkta 2 dakika içinde çizdiği resmin güzelliğine bakar mısınız? Bugün tiyatro oyunumuzun konusu yeteneğin keşfi çıkmıştı.
2: Biz de yeteneklerimizi keşfetmek konusunda mesajlar veren bir oyun oynamayı planladık.
0: Ama Zeki bu oyunu gerçeğe çevirdi. Onun muazzam bir resim yeteneği olduğunu keşfetti.
3: Şey, ama tiyatroyu yapamadım. Tek kelime söyleyemedim heyecandan.
1: Ama harika resim çizmişsin. Öyle ya. Bir de benim balık diye çizdiğim şeye bak.
3: Üzülme. Sen de tiyatro yapıyorsun.
1: Evet. Sen de tiyatro yapamadım diye üzülme. Harika resim çiziyorsun.
2: Mevla bizleri türlü türlü meziyetlerle donatmış. Hepimizin içinde türlü çeşitli cevherler var.
0: Bu yetenekleri keşfetmek denemekten geçer. Hata yaparsam, başaramazsam diye korkup denemekten çekinirsek keşfedemeyiz.
1: Deneyip yapamamak hiç denememiş olmaktan çok daha iyidir. Zeki bugün sahneye çıkmayı denedi. Peki istediği sonucu alamadı. Ama ne kaybetti?
5: Hiçbir şey. Hepimiz onun cesaretini alkışladık. Cesaret göstermek en önemlisi.
2: Öyle ya. Bakın bu cesareti ona bambaşka bir yeteneğini keşfettirdi.
0: İşte bu yüzden cesareti için Zeki'ye kocaman bir alkış.
2: Evet Eyberi Tiyatro. Etrafta malzememiz kalmış mı kontrol edelim. Sonra yolculuk başlasın hayırlısıyla.
3: Hacer teyze.
0: Zeki.
3: Size teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz sana teşekkür ederiz Zeki. Çok güzel işler başardın.
3: Siz beni cesaretlendirmeseniz ben bunların hiçbirini yapamazdım.
0: Biz sadece vesile olduk Zeki. Gerisi Mevla'nın sana bahşettiği özel.

0: Güzellikler ve senin gayretin.
1: Bu resmi size hediye etmek istiyorum.
0: Ah, çok teşekkürler. Ama hayatında ilk kez sahneye çıktın ve burada bir resim çizdin. Saklamak istemez misin?
2: Bunu siz alırsanız daha memnun oluruz Hacer Hanım. Yardımlarınıza teşekkür olarak. Hem biz Zeki ile konuştuk. Bundan sonra daha çok resim yapacak. Saklayacak daha çok resmimiz olacak.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam...

0: Düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
2: Ama abla elbise katlamak çok zor.
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zor. Du diyeceksin.
2: Niyeymiş o?
0: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
0: Ütünün ütüsü, katlının katı, Zeki'nin kisi. Ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
0: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
0: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
2: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
0: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
2: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
0: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
0: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
0: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
0: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
0: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
0: Olmaz.
3: Niye?
0: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
0: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
0: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya. Ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
0: Hayır. Benim için değil, icat için.
1: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
0: Bilinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama...
0: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama.
0: Sor sor çekinme, içinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
3: Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
1: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.

0: Oh, seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii.
1: Ay.
0: Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar, tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
1: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın, bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Aslan parçası ne oldu? Korktun mu yoksa?
1: Korkmadım, iyiyim. Sen yanımdasın baba, neden korkayım?
0: Tamam, uygun bir yer bulunca durur bir şeyler yeriz. Çanta yanında değil mi?
1: Evet, yanımda. Ay, ay.
0: Sakin ol, birazdan geçer.
1: Yağmur da başladı. Birazdan sırılsıklam oluruz.
0: Şimdi Fülfül'ün marifetlerini gösterme zamanı geldi.
1: Nasıl yani?
0: Bekle ve gör. Sepetin içinde bir düğme var. Ona basar mısın?
1: Ne? Düğme mi? Allah Allah. Burada düğme mi varmış? Vay! Muhteşem bir şey bu baba. Neden daha önce göstermedin?
0: Her şeyin bir zamanı var.
1: Ben de sanıyordum ki benim babam sadece motor tamiri yapıyor. Oysa babam mucitmiş, mucit. Maşallah diyeyim de nazar değmesin.
0: Alemsin oğlum.
1: Büyüyünce ben de senin gibi olacağım. Sanırım şemsiyeyi açmak iyi bir fikir değildi.
0: Haklısın, çok rüzgar var. Kapatsak iyi olur. Düğmeye tekrar basar mısın?
1: Zemzem, gel kaybolacaksın.
0: Rüzgarsız bir günde şemsiyeyi açmayı tekrar deneriz.
1: Anlaştık baba. Bu köpek sesi de nereden geliyor?
0: Hay Allah.
1: Köpekçik, şşt, yolumuzdan çekilir misin? Hadi ama, gitmemiz gereken uzun bir yol var.
0: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
1: Evet evet, baksana sanki seni anlamış gibi koşmaya başladı.
0: Hadi onu takip edelim.
1: Nereye götürüyor acaba bizi?
0: Bilmem, ben de anlamadım.
1: Orada bir şey var galiba. Baba, bu yavru köpek sesi.
0: Şimdi anlaşıldı bizi buraya neden getirdiğin.
1: Yerinden hiç kıpırdamıyor.
0: İzin ver bir de ben deneyim.
1: Dur baba, yardım edeyim.
0: Hadi bakalım. Üç deyince. Bir, iki, üç.
1: İşte oldu. Aa, şunlara bak. Nasıl da mutlu oldular.
0: Bu yağmur dinmeyecek.
1: Yavrular ıslanacak.
0: Yağmur dinene kadar bu kulübede bekleyelim. Gelin bakalım afacanlar.
1: Buraya mı gireceğiz?
0: Dedim ya, yağmur dinene kadar.
1: Koş bakalım kardeşlerine. Burası sanki müze gibi. Her şey çok eski.
0: Aman dikkat, tahtalar çürümüş olabilir.
1: Baba, çatıdan su damlıyor.
0: Bir şey olmaz oğlum. Dışarıya bakınca içeride durmak daha mantıklı.
1: Haklısın baba.
0: Hem baksana şunlara. Ne kadar mutlular.
1: Baba, köpeğin bir sahibi olmalı. Hem tasması hem de künyesi var. İsminin baş harfi K. Karagöz mü yoksa adı?
0: Olabilir. Aslında eski değil, biraz bakımsız.
1: Biraz mı?
0: Yapandan Allah razı olsun. Alet çantamız yanımızda olsaydı en azından sediri tamir ederdik.
1: Alet çantası mı? Fülfül! Baba, Fülfül dışarıda kaldı. Şimdi ne haldedir kim bilir?
0: Bir şey olmaz oğlum, endişelenme. Oturacağımız yerleri kurulayıp yola devam ederiz. Otur sen.
1: Peki ya motoru? Motora su kaçarsa?
0: Allah iyiliğini versin. Fülfül'ü tasarlayan mühendisler bunu da düşünmüştür kesin.
1: Öyle mi diyorsun? Peki.
0: Bugün burada kalacağız galiba.
1: Ne? Burada nasıl kalırız baba?
0: En azından başımızın üstünde çatımız var.
1: Tamam da burası çökecek gibi.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Oo, anlaşılan daha uzun süre buradayız. Bari bir şeyler yiyelim.
0: Çantayı getirdin mi?
1: Getirdim baba. Ha? Nasıl yani?
0: Hayırdır oğlum?
1: Çantadaki yiyecekler dökülmüş. Bu sütten başka bir şey kalmamış.
0: Sandviç de mi yok?
1: Sandviçler, konserveler, hiçbiri yok.
0: Allah Allah. Ne oldu peki bunlara?
1: Sanırım şemsiyeyi kapatırken oldu.
0: Biz neden fark etmedik?
1: Zemzem anlatmaya çalışmıştı ama biz anlayamadık.
0: Al oğlum, sütü sen iç.
1: Paylaşalım baba. Sen de acıkmışsındır.
0: Ben çok acıkmadım.
1: Ben de içmeyeceğim. Dayanabilirim. Afiyet olsun.
0: Merhametli oğlum benim.
1: Çok acıkmışlar. İyi ki içmedim.
0: Sen de çok acıkmıştın.
1: Olsun baba. Onlar açken sütü içemezdim.
0: Ne güzel düşünmüşsün.
1: Hayvanlara yardım etmek çok sevap. Sen hep öyle dersin. Hatta bana bir şey anlatmıştın.
0: Neymiş o?
1: Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam çok susamış. Su arıyormuş. Ve sonunda bir kuyu bulmuş. Kuyunun yanına gidip içine inmiş. Su içip çıkmış. Dışarı çıktığında bir de ne görsün?
0: Ne görmüş?
1: Kuyunun yanında susuzluk çeken bir köpek varmış. Adam kuyudan suyu nasıl çıkaracağım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş ve kuyuya tekrar inmiş. Ayakkabısına kuyudan su doldurmuş. Ağzında taşıyarak tekrar yukarı tırmanmış. Kuyudan çıkıp suyu köpeğe içirmiş.
0: Aferin aslan oğlum, ne güzel anlattın.
1: Ha?
0: Hayırdır inşallah.
2: Kimse yok mu?
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Kapıda durmayın, içeri geçin.
2: Güzel köpek, senin burada ne işin var? Sami amca baksana, kırpığın yavruları olmuş.
1: Kırpık mı? Köpeğin adı kırpık mıymış?
2: Bu muhtar amcanın köpeği. Hem bak, künyesinde K harfi var.
1: Doğru.
2: Aa, ben sizi hatırladım. Sizin motosikletinizin üstünde şemsiye vardı değil mi?
1: Neden güldün? Rüzgar olduğu için öyle oldu. Yoksa bizi yağmurdan korurdu.
2: Aa, özür dilerim. Dalga geçmek istemedim. Sadece biraz komik görünüyordu.
1: Aslında haklısın. Gerçekten komikti. Siz bizi sollamıştınız değil mi?
2: Evet, o sırada gördüm. Yolun devamında kasabaya yakın bir yerde amcamın bahçesi var. Orada piknik yapacaktık.
3: Yağmur dinmeyince daha fazla ıslanmamak için dönüp kulübeye geldik.
1: Aa, burayı biliyor muydunuz?
2: Burayı kim bilmez? Yolda kalan herkes buraya uğrar. Kırpık da kaybolunca buraya kaçmış.
3: Kaç haftadır kırpığı arıyoruz. Bir bilseniz Ela onu bulmak için neler neler yaptı.
1: Neler?
2: İlk önce kağıtlara kırpığın resmini çizdim. Sonra köydeki bütün ağaçlara resmini yapıştırdım. Hatta arkadaşlarının yanına bile gittim. Ama o kısım biraz tehlikeli oldu. Fakat tüm çabalarıma rağmen onu bulamadık.
3: Ela'cığım gözün aydın. Sonunda kırpığı buldun.
2: Çok şükür amcacığım.
1: Adın Ela mı? Benimki de Murat. Bak bu da Zemzem.
3: Piknik de yapamadık.
2: Sorun değil amca. Yağmur dinince yaparız.
3: Evet yaparız ama pikniği şimdi yapmamız için bir engel yok.
2: Yaşasın!
0: Biz de marketten aldığımız yiyecekleri yolda düşürmüşüz.
3: O zaman acıkmış olmalısınız. Yiyeceğimiz çok, hepimize yeter. Hadi Ela, birlikte karnımızı doyuralım.
2: Hadi Murat, yanımızda çok lezzetli reçeller var.
1: Karnım zil çalıyorken bu teklife hayır diyemem.
0: Bak kırpık, senin sayende nerelere geldik. Ne güzel dostlar edindik.
1: Kırpık bizi buraya getirmese sizlerle tanışamayacaktık ve belki de aç kalacaktık. Sağ ol Kırpık.
3: Hadi Ela, kırpığı ve yavrularını getir.
2: Gel Kırpık.
0: Yemek çok lezzetliydi. Allah sizden razı olsun.
3: Sizden de razı olsun.
1: Sami amca, Ela, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Hoşça kalın.
3: Aman diyeyim. Rüzgarlı havada dikkatli olun. Buraların rüzgarı başka yerlere benzemez.
0: Doğru söylüyorsun Sami kardeş. Az daha uçacaktık.
1: Ne? Uçmak mı? Eğer uçabilseydik, uçarak hacca giden, hem de bunu motosikletle yapan ilk hacılar biz olurduk herhalde.

0: Ha? Ne sesi bu? Ses ormandan geliyor. Ama bu ağaç kakan mı yoksa? Evet, bu bir ağaç kakan. Dede!
1: Abi, ne oldu?
0: Ağaç kakan gördüm Cemil. Hı? Dede! Ağaç kakan gördüm dede!
2: Ağaç kakan mı dedin? Ver bir de ben göreyim. Evet, ağaç kakan bu. Şükürler olsun.
1: Şükürler olsun, evet. Ama neden?
2: Ağaç kakan görmüyorduk epeydir cimcime. Ormanın en kıymetli canlılarından biridir ağaç kakanlar.
1: Marangoz İsmet amca gibi ağaçlara oyuyorlar. Koltuk masa yapıyorlar. O yüzden değil mi?
2: İlahi cimcime. Evet, ağaçları oyup şekil veriyorlar. Ağaç kakanların yaptığı oyuklar pek çok canlıya yuva oluyor.
0: Ağaç kakanların oyduğu kovuklar özellikle kuşlar için çok güzel bir yuvadır.
2: Hatta sincaplar zahmetsizce bu yuvalarda yaşarlar.
1: Ya ne güzel. Ben de bakacağım. Ağaç kakan. Ağaca vuruyor, evet. Bir yuva yapıyor sanırım. Ormanın mimarı gibi mi yani?
0: Ne güzel söyledin Cemre. Evet, ormanın mimarı gibi. Dede, ağaç kakanların zararlı böcekleri yediğini de duymuştum.
2: Evet. Ağaç kakanlar hasta ağaçları bulup onları böceklerden temizler.
1: O zaman ağaç kakanlar ormanın hem mimarı hem de doktoru.
2: Yaşa. Doğru dedin cimcime.
1: Şükürler olsun. Şükürler olsun.
0: Ne oldu Cemre?
1: Şey, meyve bahçesinde kirazlar olmuş. Bizi bekliyorlar.
2: Ah, şükürler olsun.
0: Kirazların bizi beklediğini nereden biliyorsun?
1: Mehmet amca biz gelmeden kiraz toplamaz.
2: Oh, hakkım var Cemre. Canım kirazlar bizi bekliyor. Ben Mehmet'e haber vereyim. Siz de mahalledeki çocukları toplayın. Bir kiraz seferi yapalım bahçeye.
3: Kiraz seferi!
1: Ay, bu tam da küpeli.
0: Cemre, sepetin hala boş canımın içi. Topladıklarını ya küpe yapıyorsun ya da yiyorsun.
1: Hiç de bile. Ha? Haklısın abi. Galiba mutluluktan hepsini yemişim.
0: Hepsini yediğin için mutlu oldun bence.
2: Allah senden razı olsun Mehmet. Şu çocukların mutluluğu hiçbir şeye değişilmez.
4: Allah hepimizden razı olsun. Böyle güzel işler hep senin aklına gelir zaten. İsterim ki her vakit çocuklar bahçeme doluşsunlar, neşeyle oynasınlar.
2: Çok huzurlu, güzel bir bahçe burası. Çocuklar da çok seviyor zaten.
0: Yoruldun sen, dinlen. Biraz da ben toplayayım.
1: Meyve toplamak çok zevkli Cemre. İyi ki bizi de çağırdınız. Ah Elif, elbette çağıracaktık. İki başına toplamak hiç zevkli değil. Ayrıca her kız çocuğunun kirazlı küpesi olmalı. Çok haklısın.
5: Gel bir soluklan abim. Yoruldun. Ben devam edeyim.
1: Keşke meyve toplarken dinlenebileceğimiz bir kulübemiz olsa.
6: Ağacın üstünde olsun kulübemiz. Oturduğumuz yerden kiraz toplayalım.
1: Bu harika bir fikir. Dede, biz de bu bahçenin ağaç kakanı olabilir miyiz?
4: Ağaç kakan mı?
2: Biz bugün ağaç kakan gördük de Cemre'ye marifetlerini anlatmıştım.
1: Ağaç kakanlar ağaçları kakıp kuşlara, sincaplara yuva yapıyorlar Mehmet amca. Biz de bu meyve ağaçlarından birinde kendimize yuva yapabiliriz.
2: Ama bizim yuvalarımız var çok şükür cimcime.
1: Dede, ağaçta bir yuva diyorum.
0: Ağaç ev, süper fikir.
2: Ne dersin Mehmet? Müsaaden olur mu?
4: Çocuklar sürekli bahçeme doluşacaklar. Bir düşüneyim. Ben daha ne isterim?
3: Yaşasın!
0: Ağaç ev! Hemen işe koyulalım. Evin planını ben çizerim.
1: Önce ben resmini çizeceğim abi.
0: Elbette.
6: Ben de çizdiğin resmi boyarım Cemre.
1: Süper!
2: Benim ağaç kakanlarım Pakizem'in leziz sandviçlerini hak etmedi mi?
3: Hak ettik!
2: Ellerinize sağlık çocuklar. Yuvanız muhteşem olmuş.
0: Biz de çok beğendik dede. Karnımızı doyuralım, yuvamızın da tadına varacağız Allah'ın izniyle.
1: Ben en çok boyunu beğendim. Tam boyuma göre. Çık çık çık çık. Bitiyor. 5 adımcık.
6: Ben sağlam oluşunu beğendim.
5: Çelebi'nin kusursuz planı sayesinde.
0: Hüseyin abi, senin de payın var. Tahtaları birbirine çakmadın, yapıştırdın sanki.
1: Cemre de çok güzel bir ev çizmiş ama.
7: Elif de ne güzel boyamış ama.
0: İşte ben de kulübenin en çok bu özelliğini sevdim.
1: Hangi özelliğini abi?
0: Bu güzel kulübe bütün çocukların emeğiyle hep birlikte inşa edildi.
3: Evet! Yaşasınlar çocuklar!
2: Bu güzel yuva bana dünyanın mimari harikalarından birini hatırlattı.
0: Ya!
2: Kendi alanında uzman pek çok mimarın, ustanın ve sanatçının birlikte inşa ettiği muazzam bir eser.
0: Hangi eserde de? Çok merak ettim.
2: Seyahatimiz bugüne yetişmez. Yarına kadar merak et bakalım. Emin ol bahsettiğim eser merak edilmeyi hak ediyor.
0: Uf, çok heyecanlı.

0: Dede, bu papağan çok güzel.
1: Ah, İskender papağanı. Hindistan'a özgü bir papağan türü.
0: İskender mi? Ne kadar değişik bir ismi var.
1: Öyle. Fethettiği doğu topraklarından batıya çok fazla kuş götüren Büyük İskender'in adını almış.
0: İlginç. Dünyanın harikası da bu kuş kadar harikaysa... Muhteşem!
1: Bu gördüğümüz muhteşem yapı Taç...
0: Taj Mahal! Kitaplarda, internette rastlıyordum hep ve çok merak ediyordum. Şimdi burada olduğumuza inanamıyorum.
1: Taç Mahal, dünya harikaları arasında yer alıyor evlat.
0: Hakkı var dedem. Burası bir masal diyarı.
1: Şah Cihan'ın arzu ettiği gibi...
0: Kim bu Şah Cihan?
1: Şah Cihan, tarihteki Babür İmparatorluğu'nun sultanı. Çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'ın anısına muhteşem bir eser yaptırmak istiyor.
0: Başarıyor da.
1: Evet, Şah Cihan dünyanın her yerinden mimarları, pek çok alandan sanatçıları, ustaları bir araya getiriyor ve bu şaheser ortaya çıkıyor.
0: Hadi yakından görelim. Of, yakından daha da büyüleyici. Nasıl yapmışlar burayı dede?
1: 1632 yılında inşaata başlanan Taç Mahal tam 20 yılda tamamlandı.
0: Mimarı kim?
1: Delhi'deki Kızıl Kale'nin mimarı olarak da bilinen Hintli Üstad Ahmet Lahuri. Ama tabii bu yapının tamamlanmasında binlerce işçinin ve ustanın emeği var.
0: Türk usta da var mı?
1: Olmaz mı? Hindistan, İran, Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan toplam 20 binden fazla kişi çalışmış.
0: Ya!
1: Bağdat'tan Hattat, Buhara'dan Kalkma Ustası, İstanbul'dan Kubbe Ustası Mimar İsmail Efendi, Semerkant'tan Minare Yapımcısı, Kandahar'dan Taş Ustası, Şiraz'dan Çizim Ustası getirilmiş.
0: İyi ki gelmişler dede.
1: Ayrıca malzemelerin taşınması için de yaklaşık 1000 fil getirilmiş.
0: Vay, inanılmaz. Burası daha önce gördüğüm mimari eserlerden hiçbirine benzemiyor.
1: Çünkü bambaşka bir üslupla inşa edilmiş. Pietra Dura.
0: O ne demek?
1: Pietra Dura, yeşim, kristal, lapis lazuli, ametist ve turkuaz gibi yarı değerli taşlarla uygulanan bir tekniktir. Ve tabii beyaz mermer.
0: En güzeli de o. Mermer bütün renkleri yansıtıyor.
1: Aynen öyle evlat. Beyaz mermer gün ışığına göre renk değiştirdiği için yapıya büyüleyici bir görünüm veriyor. Taç Mahal'in merkezi kubbesi İstanbul'da Mimar İsmail Efendi tarafından yapılmıştır.
0: Ya ne güzel.
1: Kubbe 82 metre yükseklikte ve 4 küçük kubbeyle çevrilidir. Köşelerinde 4 ince minare yer alır.
0: Kitabeler de muhteşem.
1: Türbenin kemerli girişlerine ve külliyenin diğer birçok bölümüne hüsnü hatla Kur'an ayetleri yazılmıştır.
0: Dede, ben burayı seyretmeye doyamıyorum.
1: Ah, asıl burayı bir de Dolunay'da seyredeceksin.
0: Uf, ne güzel olurdu ya.
1: Bu gece de Dolunay var.
0: Dede?
1: Hı hı.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıtkabız, ileri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklam oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil, kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de... Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip... ...ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına, ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmış.

0: Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
1: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
0: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
1: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöp atmaya üşenip bırakmışlar.
0: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
1: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
0: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
1: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma çalışmıyor işte.
0: Yazmayan kalem yapmışlar.
1: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
0: Dur. Işığı deftere tut bakayım.
1: Bak sen şu işe.
0: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
1: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: Ah, içindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverteye demir oluyoruz.
0: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?
0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
0: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
1: Bu kadar mı?
2: O kadar.
0: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
2: Yok.
0: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
1: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
2: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
0: Tamam, kutuyu geri verelim. Ethem amca açsın.
1: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
2: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
0: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
1: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
0: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
1: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
0: Sahi mi? Nasıl?
1: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
0: Ya!
1: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
0: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
1: Sandığın gibi.

0: Nereye düştüğünü gördün mü?
1: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
0: Bir ıssız adamız eksikti.
1: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
0: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
1: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
0: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
1: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
0: Ali, anahtarı alabilir miyim?
1: Ah, işe yarıyor.
0: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
1: Açıldı.
0: Burada rakamlar var.
1: Şifreli olmalı. Bu ne?
0: Küçük çarklar, saatlerin içindekilere benziyor.
1: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
2: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
3: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
0: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
3: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
0: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
1: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
0: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
1: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
0: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
0: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
1: Hayır, bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
0: Orada.
1: Saat 15.30'da durmuş.
0: Yaşa Ali, başardık. Sandığı açtık.
1: Sezgi.
2: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl,

0: doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
1: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
2: İçeriz.
1: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: Ya Emin, söylesene dostum, nereye gidiyoruz?
1: 10 defa söyledim Harun, camiye gidiyoruz, Ulu Camiye.
0: Ya iyi de neden?
1: İşimiz var.
0: Ne işi? Hem bu takım çantasını niye yanımıza aldık?
1: Orada anlatırım.
0: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
1: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
0: Hayda.
2: Emin'cim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
1: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
1: Gelmedi mi?
2: İki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
1: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
1: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
1: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
0: Sade helva mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
1: Beden olarak burada hocam.

0: Ama aklı yemede içmede.
1: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
2: O ne hocam?
1: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
2: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
1: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
2: Doğru.
1: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
0: Şimdi ne yapacağız hocam?
1: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
2: Neyin var hocam?
1: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
0: İnşallah.
2: Bekliyoruz yani.
0: Aslında aklımda başka bir şey var.
2: Nedir?
0: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
2: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
0: İşte biraz anlarım.
2: Maşallah, on parmağında üç marifet.
0: He? Üç mü?
2: Evet. Hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece üçünü biliyorum.
0: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, taşhana gidelim.
2: Olur vallahi. Hadi.
3: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
2: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
0: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
2: Yo, oturabiliriz aslında.
0: Oturamayız Harun Bey, işimiz var.
2: Of, tamam ya.
4: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
0: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
4: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
4: Şey, tamirat deyince heyecanlandım.
3: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
2: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
4: Hop, nereye?
2: Oturmaya.
0: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
2: Of ya, of!
4: Toplayabilsek bari.
2: Toplarız ya.
0: Toplarız, toplarız.
4: Peki çalışacak mı?
0: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
2: Nasıl deneyeceğiz?
4: Taşhan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
2: Market sahibi izin vermezse ya?
4: Bence verir.
2: Ya vermezse diyorum.
4: Verir dedim.
0: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
2: O da doğru. O vida oranın değil.
4: Bence de değil.
0: Buradan söktüm ama...
4: Vida büyük, vida yeri küçük.
2: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
0: Olmadı çocuklar.
4: Ne yapacağız?
0: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
2: İyi de sen elinden geleni yaptın.
0: Henüz değil.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Aklımda bir fikir var.
2: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasını taşımaktan.
4: Vallahi ben varım her neyse.
0: Bunun için para lazım tabii.
2: Para mı?
0: Biraz.
4: Ne kadar biraz?
0: Biraz işte. Birazcık.
4: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
0: Hayır, ona paramız yetmez.
2: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
4: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
2: Tamam.
0: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
2: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba?
4: Çok şükür hallettik.
0: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
4: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
0: Kesinlikle.
2: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
4: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
0: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
4: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
2: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
0: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
4: Ne güzel.
2: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim Hoca'ya biz de söz verdik çünkü.
4: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
0: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
2: Yorgunluktan öldüm ya.
0: Yetiştik çocuklar.
4: Ama bittik de.
2: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
0: Hadi içeri gidelim.
3: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
0: Sabah öksürüyordu zaten.
3: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
2: Namazlar ne oldu?
3: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
4: Peki ne yapacağız Hakkı Baba?
3: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
0: Olmaz öyle şey. Selim Hoca'nın verdiği sözü ben tutacağım.
2: Nasıl yani?
4: Anlamadın mı akıllım?
2: Yoo.
3: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
2: Hmm. Ha.

0: Maşallah. Barekallah. Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yoo, neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
3: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Tele kondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım, spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler attın.

0: atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
0: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
2: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Çile Parkur.
1: Wow! Çılgınca bir yolculuğa hazır mısınız?
2: Hadi Kıpır, seni bekliyoruz.
3: Oy, çok yüksek.
4: Hadi dostum Kıpır, kaymak için sabırsızlanıyorum.
1: Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefesimi tutmam lazım ki ağzıma su kaçmasın.
5: Kıpır, biz balığız, unuttun mu?
3: Oo, çok yüksek, çok yüksek.
1: Daha hazır değildim.
3: Oh, sonunda yerdeyiz.
4: Nefis kokular alıyorum.
6: Salim! Salim!
7: Ellerine sağlık yengeç.
1: Bakın, bu koku yengeçin arabasından geliyor.
7: İncilerim, dev kaydırak nasıldı?
2: Çok eğlenceliydi.
4: En tepeden aşağı kadar kaydık ve kendimizi nefis bir kokunun dibinde bulduk.
6: Salep kokusu. Evet yavru balıklar, kimler salep içmek ister?
8: Ben.
6: Üç boy bardak var. Büyük boy, orta boy ve küçük boy.
4: Ben büyük boy bardak alayım.
1: Tabii ben de.
2: Biz de orta boy alalım.
3: Daha önce hiç salep içmedim. Küçük boy alayım ben de.
6: Kepçe. Şu.
1: Güçlü. O minicik kaşıkla kocaman bardak kaç saatte dolar sence?
6: Bir kaşık daha. Oo, bardağın dolmasına çok var daha.
2: Yengeç, bu kocaman bardak minicik kaşıkla dolmaz. Bence bunu denemelisin.
6: Haklı olabilirsin. Bir büyük kepçe. İşte çok daha kolay oldu. Bu güçlünün ve diğer büyük bardakta bir büyük kepçeyle doldu bile. Bu da Kıpır'ın. Sırada orta boy bardaklar.
5: Bu orta boy kepçeyle orta boy bardaklar hemen dolar.
6: İşte orta boy bardak salep. Sırada Puf'un küçük boy bardak salebi kaldı. Oo, bu sefer taştı.

0: Ölçme işinde pek iyi değilim sanırım.
1: Onu anladık ama Salep nefisti dostum. Kıskaçlarına sağlık.
0: Afiyet olsun, afiyet olsun. Yavru balıklar, siz anlaşılan ölçmede çok iyisiniz.
2: Tabii öyleyiz.
0: Yengecin gitme vakti geldi. Salep! Salep!
3: Yengeç, teker çıktı.
0: Tekerim, yakalayın.
1: Hızlı yüzün, hızlı.
4: Kapıdan içeri girdi.
1: Kapı kapandı.
0: Tam da girecek yeri buldu.
3: İşte burada kırmızı bir düğme var. Kapıyı açıyor olabilir. İçeri girip tekerleği alırız.
0: Hayır, hayır. Burası ölçülü parkur. Her seferinde girdiğimde beceremiyorum ve... Bu sefer hazırım. Hadi, hadi. Daha yukarı. Yine olmadı. Kaju, yine tutturamadım ölçüyü. Beni buradan çıkar.
1: Bastım bile. Bu kez birlikte başaracağız yengeç.
0: Başladık işte.
2: Ne? Süreli mi? Açın kapıyı, açın. Panik oldum.
3: Uf, sakin ol. Burası sadece bir oyun alanı. Eğer başaramazsak...
5: Kaşıyı öğreniriz.
6: 25, 24, 23...
1: Hadi, süre ilerliyor.
0: Hiç umudum yok ama canım tekerim. Seni yanıma alayım.
4: Çıkış nerede?
0: İşte ta şurası.
4: Çok yüksek. İşte kaldıraç bizi oraya fırlatmak için var.
6: 17, 16...
1: Güçlü, saymayı bırak dostum. Hızlı olmalıyız.
3: Kaldıracın bir ucunda büyük kova var.
0: İçini doğru şekilde hızlıca doldurmamız gerekiyor. Ama taşırırsak kaldıraç çalışmıyor.
2: Hadi, hadi.
6: Küçücük bardakla olmaz.
1: Aynen böyle. Büyük kovalarla.
6: Çorba içtim bir kase. Kaşıkla dolar mı sence? Kepçe ile doldursana bir kase.
4: Başımın ucunda sürahi var. Sürahinin içi 4 bardak su ile dolar. Bir sürahi suyu tek bardağa dökme sakın. Her yer su ile dolup taşar.
7: Çay kaşığı, çay kaşığı ne kadar minicik ve tatlı. Çayıma bir kaşık şeker attım. Yeter bu kadar. Tadına baktım.
6: Büyük kovanın içine su doldursam ne ile?
1: Çay bardağıyla dolmaz. Su bardağıyla olmaz.
6: 6, 5...
3: Hay Allah. İşe yaramadı galiba.
4: Ama kova tamamen dolu.
0: Belki sadece bir çay kaşığı kadar daha su eklemek lazım.
1: Sakın taşırma.
6: Ve 3, 2, 1...
2: Başardık.
0: Başardık. Geçtik seni ölçü parkuru.
5: Siz.
3: İncilerim, çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Mercanya'ya açılan Gökyüzü Vadisi akvaryumunu ben de çok merak ediyorum.
4: Ay, ben en çok bulutları merak ediyorum.
1: Bulutlar bence yaylı bir yatağa benziyordur.
2: Bence bulutlar pamuk şekerden yapılmış.
4: Puf, yoksa bulutu yemeği mi düşünüyorsun?
2: Eğer pamuk şekerdense neden olmasın?
6: Bence bulutlar pamuktan yapılmıştır. Yumuşacık.
0: Yavru balıklar.
1: Ne oldu ki? Neden sessiz olmamız gerekiyor?
0: Gökyüzü Vadisi akvaryumuna hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
1: Ama neden sessiz konuşuyoruz? Hiçbir şey anlamadım.
0: İçeride göz gözü görmüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim.
6: Ne kadar çok görmek ve görmemek dedin. Kafam iyice karıştı.
0: Bulutlar yere inmiş.
2: Nereye inmiş?
6: Yere inmiş yere.
3: İçeri girip bakabilir miyiz artık yengeç?
0: Tabii tabii öğretmen hanım. Buyurun buyurun buyurun.
1: Kimseyi göremiyorum. Her yer bembeyaz.

0: olmamış.
1: Pamuktan da değil.
2: Arkadaşlar sorun bu mu? Baksanıza her yer bembeyaz ve bulutlar yerde.
3: Aa evet, asıl şaşılacak şey bu. Çok çok şaşırdım.
2: Ben de şaşırdım ama siz beni göremiyorsunuz.
0: Aa, o kimdi?
2: Benim dostum, benim.
0: Oh çok şükür.
4: Öğretmen hanım, bulutlar nasıl yere inmiş?
5: Bunun adı sis incilerim.
6: Sis mi?
4: Nedir bilmiyorum ama her şeyimi burada kaybettim. Düdüğüm, düdüğüm nerede? Sağ ol Kıpır. Düdüğümü buldum demek.
2: Yo, ben uzatmadım.
4: O zaman güçlü. Teşekkürler.
1: Ama ben de değilim.
4: Ama göremiyorum ki kim uzattı.
6: Biz değiliz.
0: O zaman kim? Burada biri daha var. Ay.
5: Sakin olun incilerim. Vadiye güneş ışıkları değdiğinde sis ortadan kalkar ve kim olduğunu görürüz.
2: Aa, sis kayboluyor.
7: Selamlar dostlarım.
4: Demek içeride dolanan gizemli balık sendin dostum.
7: Buraya gezmeye geldim. Aniden sis çöktü.
3: Çok güzeldi. Bulutlar yere inmiş gibiydi.
2: Anladık ki bulutlar ne yatak, ne de pamuk.
0: Ne de şeker.
5: Evet incilerim. Bulutlar gökyüzünde duran su damlacıklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Sis de aynı su damlacıklarının yere yakın kısımda toplanmasıdır.
1: Peki neden sis aşağıda öğretmenim?
5: Bunun sebebi havanın ısısıdır. Bulutlar sıcak hava ile yukarıda durur. Soğuk havada ise su damlacıkları daha aşağıda kalır ve sis oluşturur incilerim.
3: Çok çok heyecan verici.
5: Hadi bunun deneyini hep birlikte yapalım. Bu fanusun içinde sıcak su var. Bakın buharı yukarıya doğru çıkıyor.
0: En tepeye kadar çıkıyor.
2: Ve gözden kayboluyor.
5: Evet yengeç, buz küplerini sıcak suya at bakalım.
4: Görev anlaşıldı. Atıyorum. Hop.
5: İşte minik sis bulutunuz. Buzla temas eden bu buhar soğur ve su damlacıkları haline gelir. İşte bu gözle görebildiğimiz bir mini sistir.
0: Sıcak hava yukarı çıkıyor, soğuk hava aşağıda kalıyor.
5: Yukarı çıkınca bulut.
3: Aşağıda kalınca sis.
4: Muhteşemsiniz.

0: buharlaşır damlalar. Gökyüzüne yükselir, oluşur bulutlar.
1: Hava soğuyunca buharlaşan damlalar göz gözü görmüyor. Söyle bize ne oluyor?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi?

0: yarışmamıza. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ya Bera?
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum.

0: Sessiz ol, annemler görmesin Ayla, dedi panikle Bera. Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
1: Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?
0: Dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: Şey, ben incirleri yedim,
0: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
1: Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,
0: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,
0: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
1: hepsini mi?
0: Diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
1: Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?
0: Dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
2: uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,
0: dedi. Ayla,
1: ama oraya çıkamayız Bera,
0: diye uyardı kardeşini.
2: Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
1: Hadi düşünelim.
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
2: Uzunca bir sopamız olsa, zıplasak, incirlere uzansak,
0: dedi.
3: Hey, bu bir sopa.
0: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da, incirler yere düştükleri için patlıyordu.
1: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
2: Hey, bu çok iyi bir fikir.
0: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
1: Hadi bir de böyle deneyelim,
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
4: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.

0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
1: Allah! Ne güzel.
2: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok hacivat.
0: Ne de güzel söyledin. Maşallah senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim hacivat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Heh yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacivat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de, aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo harikasınız.
0: Aman efendi estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani...

0: bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha birden ona kadar sayı ezberleyemedim. Beşe kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
3: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Ya.

0: yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
1: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
2: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım, biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
2: Düşün, ben okula bile gitmedim.
1: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
1: Hayda bire!
3: Evet.
2: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
1: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız, konuşacaksınız, komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
1: Biz biraz çalışalım öyleyse.
2: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
2: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
1: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
2: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivan'la biraz işimiz var çarşıda.
1: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
1: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
1: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
1: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi, sana neden pehlivan derler?
1: Söyleyeyim efendim, biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
1: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
1: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
1: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
1: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kaba dayı diyorlar? Kaba mısın sen?
3: Kaba mı?
1: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
1: Yoo, sana diyorlar.
3: Kaba ha?
1: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
1: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş.
4: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
5: Amma güçlü bunlar ya.
4: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
0: Allah kabul etsin.
4: Cümlemizin namazlarını acıvat.
2: Vay be, demek kavga ettiler.
4: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
0: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
2: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
4: Konuştuk, sakinleştiler.
0: Çok şükür.
4: Birazdan burada olacaklar.
2: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
0: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
2: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor. Geldi bile.
1: Hayda bire.
0: Diğeri de geldi.
3: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam.
4: Sakinsiniz değil mi?
0: Durgunsunuz değil mi?
2: İyisiniz değil mi?
1: İyiyiz iyi.
3: Barıştık biz.
4: Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
3: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
1: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
4: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
0: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
2: Amanın. Bayılırım eğlenceye.
3: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
1: Hepiniz davetlisiniz.
4: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
6: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Öyle var efendi.
1: Tuzsuz efendi.
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağalar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayır, hayır. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
4: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreş de üstüme, tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostum.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta pek gerek, para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar.

0: Neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım.
1: Çek dedim.
0: İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
2: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
3: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
4: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
0: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
2: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
4: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
3: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
5: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
2: Harika bir fikir.
5: Cidden mi?
2: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
4: Ama deve kuşları uçamaz ki.
2: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
3: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
5: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
6: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
7: Çok yorucu olur.
8: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
3: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hami de orta sahada iki gruba da destek olacak.
5: Yakala!
6: Tekrar sende.
5: Al bakalım. Savunmayı geçemiyoruz.
8: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
3: Tamam, hadi öyle deneyelim.
8: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
5: Burak, sen de. At, at. Yakaladım.
3: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
9: Evet sayın seyirciler, geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
10: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
9: Yani, neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
10: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
9: Peki nedir bu büyük taktik?
10: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
9: Zaten öyle olmuyor mu?
10: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
9: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Hadi. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor.
8: Hadi.
9: Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hamice bile hayır, vurulmasını attı. Fakat Nihat çok uyanık.

0: Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine düşün savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
1: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
0: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
1: Oyunculardan biri yaralanabilir.
2: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
1: Sayın seyirciler, Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
3: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı Yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
4: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
3: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
0: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
4: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
5: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
6: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
4: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
5: Yapabilir miyiz ki?
2: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
4: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
6: İşte bu.
5: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
6: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
7: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
6: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
8: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
5: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
6: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostum.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne!
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırtayağın bütün ayakkabılarını boyamamız lazım.
3: Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu. Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Ah, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
1: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor, sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi, korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı.
3: Evet, yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
1: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
0: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman.
1: Ha? Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim?
3: Tabii ki kesin buralardadır.
0: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
1: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
0: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin, tamam mı?
1: Tamam.
4: İşte geldim. Buradayım.
1: Hey battaniye adam.
3: Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
4: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
1: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
4: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
0: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
4: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam itinayla kaçan uykuları yakala. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar.

0: Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
1: Duaya.
0: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
2: Esnerken ne yapıyordu?
3: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz. Hiç uykum yok gibi.
2: Emin misin?
3: Belki de susadım anne.
2: Ben gidip su getireyim kızıma.
3: Belki de acıkmışımdır. Su. Tamam, susadım.
0: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
1: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
0: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
3: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
2: O çoktan uyumuştur.
3: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu mu?
2: Yarın bakarız olur mu?
3: Yarına kadar nasıl beklerim?
2: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş.
3: Aa!
2: Ne oldu?
3: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
0: Eren tamamdır.
2: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
0: Amin efendim. Cümlemizden size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
3: Bu ses de ne? Sabah mı oldu? Hayır, sabah olmamış ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
1: Ama daha sabah olmamış.
3: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş.
1: Güneş mi gelmemiş?
3: Evet, bak, yok.
1: Hemen annemlere haber vermeliyiz.
3: Ben baktım ama odada kimse yok.
1: Güneş aramaya mı gittiler acaba?
3: Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
2: Abdestini aldın mı?
0: Aldım. Takkem nerede?
2: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
0: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
2: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
0: Buldum, tamam.
1: Annemler aşağıda.
3: Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir.
1: Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız.
3: Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
1: Peki köpekler ağlar mı?
3: Olabilir.
1: Tüsmahlar?
3: Evet Eren. Havuçlar bile üzülür kardeşim.
1: Yaşasın. Güneş geldi.
3: Kapıdan değil camdan gelmeliydi.
1: Doğru ya.
3: İnşallah evimize doğmamıştır.
1: Evet, çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz, hemen erir.
3: Artık açmalıyız kapıyı.
1: Ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
3: Benim de yok. Boş ver şimdi, gel açıyorum kapıyı.
1: Güneş değilmiş.
3: Güneş değilse kim geldi?
1: Tombul burada.
3: Gel benimle. Bir ok işareti. Buradan hadi. Beyaz tavşan, Mengü,
1: Kaptan Paşa, Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
3: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
0: Kimi arıyorsunuz bakalım?
3: Baba.
1: Anne.
2: Namaza mı kalktınız?
1: Yok, güneşi arıyoruz.
0: Güneşi mi?
3: Evet baba, sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık, güneşi bulmalıyız.
2: Siz nasıl uyandınız bakayım?
3: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
0: O zaman büyük bir sorunumuz var.
1: Çok büyük baba, güneş kayıp.
2: Hadi namazı kılalım, birazdan gelir.
3: Emin misin anne?
2: Evet.
0: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
1: Cemaat.
0: Amin.
3: Amin.

0: Hava aydınlanmış.
1: Güneş kaybolmamış.
2: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
3: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
1: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
3: Ay, Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Sürpriz.

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm. Allahu ekber.

0: Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.
1: Hey!

0: Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
2: Buyur baba.
1: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: Etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.
0: Ne? Dur.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: up.
1: Mm-hmm.

0: Touche.
1: Ouais.
0: Off.
1: Balle.

Mm-hmm.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

sıçıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?

0: Hı? Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
1: Mert abi.
2: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
3: İnanmıyorum. Temtem.
4: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
5: Aha, uyku tutmadı.
3: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
1: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
2: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
1: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
0: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
1: Canı yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül kafeste.
2: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
0: Bu gerçekten bir bülbül.
6: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
2: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
6: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
4: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
5: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
3: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu. Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz.

0: Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
1: Aa, işte ötüyor.
2: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
3: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
2: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
4: Ama burada isteyebileceği her şey var.
2: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
1: Ne demiş?
2: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
5: Özgürlük!
4: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
5: Bülbül kafeste.
3: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

planet çocukta.

0: gerek yok. İpin, makasın, mezuranın olduğu poşeti ben taşırım desem de ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ya bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Aa, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Aa, endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Aa, şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Aha. Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Aa, ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Aa, benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Ha, yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun.

Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, uh. Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Ha, kestane şekeri. Şeker alaymış. Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar. Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çıktım perdeye eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Mobidik, Mobidik, Mobidik, Mobidik. Sakin ol Mobidik. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Mobidik, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Mobidik?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Mobidik'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar Uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim Uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.

0: tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
1: Yanıldın.
0: Ne?
1: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
1: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
1: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet terzi yama Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti.
1: Ha?
0: Hani? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size...

0: haklı hakkının hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.
0: İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
0: Nereden? Teleskop. Nereden bulacağız?
3: Buldum.
0: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
0: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
3: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
2: 3 mü?
3: 3 mü? Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
3: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
3: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: Ha? O da neydi?
2: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
2: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
2: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
2: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.

0: Se non mi salvaria!
1: Yeter haberci, çatlayacaksın.
0: Oy, aman!
2: İyi misin haberci?
0: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
3: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
0: Maalesef.
2: Bu işin içinde bir iş var.
4: Nasıl yani?
2: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
1: Yoo.
0: Ben de bilmiyorum.
2: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
0: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
2: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
3: Yani?
2: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
1: Peki ya habercinin tüyleri?
2: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
0: Ha? Nasıl yani?
2: Canlılar neden öksürür?
0: Hasta olduklarında.
2: Başka?
1: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
2: Evet, doğru. Peki başka?
3: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
2: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
0: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
1: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
2: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
1: Peki ne dumanı?
2: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
3: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
0: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
2: İşte! Şurada! Daha yukarı kurye!
0: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış.

0: Bir, iki, üç demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalple istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Aa, doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Hı hı, olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: Hanım, mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemek

0: mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
0: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
1: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
0: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
1: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
0: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
0: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
1: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
0: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
1: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
0: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
1: İşte bu kadar.
0: Bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
1: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
0: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
1: Sırada ne var şefim?
0: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
1: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum.

0: ve karıştırıyorum.
1: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
0: Peynirli mısır hazır.
1: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
0: Hı hı. Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
1: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
0: Senin mısırın neli olacak şefim?
1: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
0: O zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
1: Arkadaşlar biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: sular.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur, yavaş.
2: Yağmur başlayınca geri döndük.
0: Mısır mı var? Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
1: Hoş geldiniz.
2: Filmi izleyeceğiz.
0: Çizgi film ama, değil mi?

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.
2: Karnım çok ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
2: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
0: Ne oldu Yaman? Neyin var?
2: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
0: Çok sert. Ne yedin bakalım?
2: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
0: Say bakalım atıştırdıklarını.
2: Bir Urfa, bir Adana.
0: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
2: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
0: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
2: Ne olacak şimdi peki?
0: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
0: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
0: Kaşif,

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
1: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
2: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
1: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
2: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
0: Çok güzel. Fabrika gibi.
1: Hadi hemen göndersin bağırsaklara.
2: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
0: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
2: Aferin Civan, aynen öyle.
1: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye

0: işlemedi. Kıvranıp duruyorum burada.
1: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
0: Deneyelim o zaman.
1: Dur Yaman, yapma.
0: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
1: Biz midenin içindeyken mi?
0: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
2: Sıkıştık kaldık.
1: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
0: Ben de hareket edemiyorum.
1: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
2: Kaşifin şarjı bitiyor.
1: Bir bu eksikti.
0: Anneciğim! Bozuldu bu. Kaldık mı burada?
1: Hayır, ben kapattım. Şarjını idarelik kullanmalıyız.
2: Ne olacak peki şimdi?
1: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
0: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
1: Yaman!
2: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
0: Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
2: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
0: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
1: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
2: Şarj %10'a düştü.
1: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
2: Tamam profesör.
0: Çarpacağız!
1: Şimdi...
2: ucuz atlattık.
1: Yaman, kalkar mısın lütfen?
0: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
1: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
0: Ne güzel işte.
1: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
0: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
2: Profesör, peki bu asitler mideye neden zarar vermiyor?
1: Harika bir soru Civan. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz, mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
2: Nasıl yani?
1: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
2: Vay canına.
0: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
1: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi, bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
0: Ne kadar yiyeyim peki?
1: Midenin 1/3'ü yemekle, 1/3'ü suyla, 1/3'ü havayla dolu olsun.
0: Havada mı yeniyordu?
1: 1/3'ü de boş kalsın demek istedim.
0: Anladım.

0: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim! Dengemi bulamıyorum!
1: Aa, dikkat! olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
0: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
1: Hadi hadi. Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin.
2: Hmm.

0: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimse sizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur. Hı.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı?
1: Bunun için gelmedik mi?
2: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama.
1: Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya.
2: Say, nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
3: Biz buraya konser için gelmiştik.
2: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
4: Hemen kızma Ayşegülcüğüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet. Biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet. Müzik aletlerine bakmak için.
4: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
2: Bir şey diyordu.
4: Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
5: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
2: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
4: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zulalıyorsun?
5: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
2: Ya da bir tamirci.
4: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
0: Ne oldu şimdi buna?
2: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?
1: Aslında bir yolu var.
5: Söylesene abi, neymiş yolun?
4: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı boz kesmeler?
1: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
4: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
5: O zaman hurdalığa. Yürümüşler bile.
4: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
5: Zeytinyağı tenekesi.
4: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
5: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
4: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: Şimdi sıra benim davulumda.
1: Bana da bir keman.
0: Ve benim klavyem. Hop. Ha? Evet. İşte böyle. Ha, şuraya da. Biraz da şurayı sıkıştırayım.

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim.
2: Ama nasıl olur?
1: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
3: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda hurdalık orkestrası.

0: terslik olduğu belliydi ama şunlara bak, ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi müzik aleti...

0: lanet çocukta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet.

0: küçük şefim. Hadi küçük şefler, ekran başına.
1: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Salih İlahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Nerede kaldı bunlar?
0: Gelirler birazdan.
2: Sürpriz neymiş?
0: Bilmiyorum.
2: Çok merak ettim.
0: Ben de. Selim artık dursan mı?
2: Duramam kardeşim.
0: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Bu ne arkadaşlar? Sürpriz.
2: Oyuncak mı?
0: Evet, çember çevirme. Bakalım çevirebilecek miyiz?
2: Siz denediniz mi?
0: Gelirken biraz çevirmeye çalıştık ama olmadı. Tamam, anladım ben. Kolaymış.
4: Hadi o zaman senle başlayalım.
0: Hey, dur. O kadar kolay değilmiş ha Galip? Hızlı mülayim olmak lazım sanırım. Tekrar deniyorum. İyi bakın.
2: Bu sefer daha iyiydin kardeşim. Ben atabilir miyim şimdi?
3: Tabii.
0: Aa!
2: Kolum!
0: Başım! İyisiniz değil mi arkadaşlar?
2: İyiyim Allah'a şükür.
5: Ben değilim ama.
0: Neyin var Ali?
5: Selim abi resmen beni dümdüz ettin ama ya.
2: Ali, sen de bir anda çıktın karşıma. Ben de düştüm sayende.
5: Üstüm başım toz oldu hep.
2: Benim de.
4: Şadırvan da elinizi yüzünüzü bir yıkayın da temizlenin.
5: Tütü maşallah bana ya. Acayip yakışıklıyım değil mi?
0: Yakışıklı mısın bilmem ama iyi olduğun kesin.
5: Allah'a şükür. Neyse ki şu yakışıklılığıma bir zarar gelmemiş.
2: Hay Allah'ım ya Rabbim.
0: Maşallah Ali, maşallah.
6: Selamun aleyküm gençler. Abdest mi alıyorsunuz?
3: Aleyküm selam.
5: Yok hocam, abdest almıyoruz. Selim abi beni yere yapıştırdı da. Neyse ki yakışıklılığımdan bir şey kaybetmemişim.
6: İyi olmanıza sevindim çocuklar. Ayrıca Ali başta olmak üzere hepimiz çok yakışıklıyız. Tin suresinde andolsun. Biz insanı en güzel biçimde yarattık, buyuruyor Rabbimiz.
0: Ayet var yani.
6: Tabii, yaratılış bakımından en mükemmel olan insandır çocuklar.
0: Ben de insan için yaratılmışların en şereflisi diye okumuştum.
6: Evet, çok doğru. İsra suresinde insanın özünde şerefli yaratıldığı buyurulur.
0: Aa, bir ifade vardı bununla ilgili. Dur bakayım neydi?
6: Eşrefi mahlukat.
0: Aa, evet hocam. Dilimin ucundaydı, söyleyemedim bir türlü.
6: Eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi demek. Tam yerinde hatırladın Galip. Maşallah. İnsanın Kur'an'da hem olumlu hem de olumsuz birçok özelliğinden bahsedilir tabii ama insana yakışan iyi yönlerini çoğaltmasıdır. Aa, çember mi o?
0: Evet hocam.
6: Biz çocukken oynardık. Siz nereden buldunuz bunu?
4: Okuldaki geleneksel oyunlar kulübünden ödünç aldık hocam.
6: Çevirebildiniz mi?
2: Ali ile çarpışana kadar iyi gidiyorduk aslında.
6: Ama burada mekan sınırlı. Daha geniş bir alana ihtiyacımız var. Gidelim mi? Ne dersiniz?
3: Evet!
6: O zaman bir organizasyon yapalım.
0: Hocam, tam çember çevirmelik.
5: Hocam, hadi acele edelim. Hemen çevirelim çemberleri.
6: Henüz uygun alana gelmedik Ali'ciğim. Geze geze gidelim. Bak doğa ne kadar güzel.
5: Ama hocam.
0: Hocam. Bakın hocam.
6: Sanırım kocaman bir kartal. İyi misin Ali?
5: İyiyim ama canım acıdı.
6: Henüz uygun alana gelmedik. Acele etme demiştim Ali'ciğim. Bak ne oldu gördün mü? Hadi biraz mola verip dinlenelim.
5: Ben biraz sabırsızım galiba hocam.
4: Galibası fazla Ali.
6: Tek sen değil Ali'ciğim, üzülme. Hepimiz aceleci yaratılmışız. İmtihanımız gereği acelecilik, nankörlük, cimrilik, umutsuzluk, unutkanlık gibi zaaflarımız var çocuklar. Amacımız bu zaaflarımızı yenerek ahlakımızı güzelleştirmek olmalı.
0: O zaman iyi taraflarımızı geliştirip kötü taraflarımızı kontrol etmeye çalışmalıyız.
6: Çok güzel söyledin Galip. İşte Kur'an'ın amacı da bu. İnsan kendini tanısın, eksiklerini görsün ve iyiliği çoğaltsın. Mesela Kur'an'da insanların cimriliğinden bahsedilir. Sizce cimriliği nasıl azaltabiliriz?
1: Bence paylaşarak azaltabiliriz hocam. Sahip olduğumuz şeyleri paylaşmaya çalışmak bizi cimrilikten alıkoyar.
6: Harika, aynen öyle. Paylaşmak insanın iç huzurunu artırır ve cimriliği yok eder.
5: Sabırlı olmak da çok önemli arkadaşlar. Bakın bana, görün sabırsızların sonunu.
6: Çok haklısın Ali. Peygamber Efendimiz de sabır imanın yarısıdır buyuruyor. O yüzden sabır hepimize lazım.
7: Hocam, olumlu birkaç özellik söyler misiniz?
0: Muhtemelen hepsi bende vardır.
4: Başladı yine.
6: Hemen ilk aklıma gelenler sabırlı olmak, şükretmek, doğru sözlü olmak, mütevazı olmak.
7: Galip, sende dörtte üçü var kardeşim.
0: Sanırım haklısın.
6: Tevazuda galip bir galip bekliyoruz Galip.
0: Bunun için çalışacağım hocam.
1: Ben de olumsuz özellikleri sorayım hocam.
6: Cimrilik, kibir, yalancılık ve gösteriş diyebilirim.
7: Hocam, anladığım kadarıyla hem iyi yöne hem de kötü yöne gitme ihtimalimiz var.
6: Aynen öyle Salih. Yönler belli. Tercihlerimizle nereye gideceğimize biz karar veriyoruz.
0: İyi ahlaklı yetişkinler olmak için bugünden kolları sıvamalıyız değil mi hocam?
6: Süper fikir Galip. Ama önce şu çember işini bir halledelim. Ne dersiniz?
3: Evet!
6: Hadi bakalım. Kalkın o zaman.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemin.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Aa.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar. Yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Keçe! Hay Allah! Dikkatli ol! Ama Keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Hürmete Diyanet Çocuk'ta.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
4: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
4: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
4: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahve...

0: Kahraman'la birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
1: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
3: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
4: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
0: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
4: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
5: Bu işi bana bırakın dostum.
6: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
3: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
4: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronot.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardım

0: Vesselam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet Yera. O hayvanları çok sever.
2: Kuşları da sever mi?
4: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor ha?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
2: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: Neyi?
0: Kuşu yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
2: İyi de
0: kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Thank you.

Hey kuş. Hey, sana diyorum. Ah. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yera senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun?

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur. Ha?

0: bakışları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha.
2: Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi.
0: Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu?
2: Ha?
0: Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Hı?

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcuk.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: uyusun Elif. Uyudun da kaldın öylece. Böyle uyur kalırsan bir çoluk da gider elinden. Nasıl da geç kaldın öylece. Koş çabuk, koş hadi.
1: Sema abla, bu böyle oldu mu?
2: Dur bakayım. Aferin sana Alper.
1: Olmuş mu?
2: Olmuş olmuş, hem de çok güzel olmuş.
3: Eline sağlık Alper. Maşallah pek hızlı öğreniyor, değil mi Sema ablası?
2: Evet baba.
4: Sema abla, rozet yapmayı da gösterecek misin bana?
2: Elbette.
0: Oh Elif, geç kalacak günü buldun. Her gün erkenden kalkar gelirsin. Bugün uyudun da uyudun. Al işte gördün mü? Alper erkenden gelmiş, keyfini sürüyor. Sema, sen miydin Fiko? Evet Fiko, biraz canım sıkkın. Hep o Alper'in yüzünden. Pes etme mi diyorsun Fiko? Doğru ya, Bimi çok kolay yetişmiyor. Öyle kolay pes etmek yok.
3: Sema, Elif nerede kaldı?
2: Bilmem baba, ama diğer yolcumuz balonun yanına gelmiş. Belki Elif de oraya gitmiştir.
0: Buradayım Sema abla, buradayım.
3: Benim aslan miçom gelmiş de bizi bekliyormuş.
0: Aslan miçom muyum gerçekten?
3: E öylesin tabii ya.
0: Hey hey hey aslan miço, gel gel gelmiş bekliyor.
3: Evet, her şey hazırsa kalkışa geçebiliriz.
2: Ay, hay Allah, balon maketini evde unuttuk.
0: Ben bir koşu alır gelirim Sema abla.
2: Öyle mi? Benim uçuş için hazırlık yapmam gerek. Bu sırada senden yolcumuza kuralları anlatmanı isteyecektim ama...
1: O halde ben gidip maketi alıp geleyim Sema abla.
2: Harika. O zaman Alper maketi getirsin. Elif'ciğim sen de kuralları anlat.
0: Alper kuralları anlatsa?
2: O daha çok yeni Elif. Sen kuralları daha iyi biliyorsun.
0: Ama balon maketim hiç onun sorumluluğundaydı.
1: O zaman geç kalmasaydın da unutmasaydık.
0: Tamam tamam, bir kere geç kaldık diye. Rozet'le duymadı bile. Sen de neden kuralları bilmezsin ki sanki?
5: Şey, ilk kez geliyorum.

0: Çok şükür. Sorunsuzca havalandık. Manzaranın keyfini çıkartın çocuklar.
1: Şey Alper, rozetleri koymadın mı poşete?
2: Hayır Sema abla. Sen sadece balon maketi dedin.
1: Haklısın.
3: Ben gitseydim keşke. Biliyorum çünkü ikisinin de lazım olduğunu.
1: Sen de haklısın.
2: Biliyordun da bana neden söylemedin?
3: Söylememe fırsat vermedin ki. Hemen koştun gittin.
4: Doğru. Elif seslendi ama sen gitmiştin.
2: Ne yapayım? Acele etmem gerekiyordu. Peşimden koşabilirdi.
3: Benim de kuralları anlatma görevim vardı.
2: Ama rozet de önemli.
3: Kural da önemli.
2: Ama ben haklıyım.
3: Hayır, ben haklıyım.
0: Hey, durun bakalım. Tamam. İkiniz de haklısınız.
2: Ama ikimiz de haklıysak kim haksız?
0: Hadi şimdi dikkat öyküsüne geçelim. Sonra bakarız kim haklı kim haksız. Osmanlı döneminde çok çok eski zamanlarda bir kadı varmış.
1: Kadı ne demekti Elif? Hatırlatır mısın arkadaşlarına?
3: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan kişi.
0: Evet, yani o dönemin hakimi diyebiliriz. Bu kadı efendi çok hakkaniyetli bir kişiymiş. Onun adil tutumu kulaktan kulağa yayılmış, padişaha kadar ulaşmış. Bu kadı hakkında güzel sözler duyan padişah bir gün onu ziyaret etmeye karar vermiş ve atlamış kır atına. Kadı efendinin yanına gelen padişah ona selam vermiş ve demiş ki:
1: Kıymetli kadı efendi, metini duydum geldim. Sen bir davayı ne zaman ne şekilde sonlandırırsın?
0: Bunun üzerine kadı padişaha:
1: Efendim, haklı haklı, haksız da haksız çıkınca dava sonlanır.
0: Demiş. Padişah şaşırmış. Bunun ne demek olduğunu anlamak istemiş ve...
1: Nasıl yani?
0: Diye sormuş. Kadı da tekrar...
1: Padişahım, haklı haklı, haksız haksız çıkınca dava sonlanır.
0: Demiş. Padişah yine anlamadığı için sormuş.
1: Peki ya iki taraf da haklı ya da iki taraf da haksızsa?
0: Kadı efendi bir durmuş, derin nefes almış, sonra da demiş ki...
1: Haşmetlim, bunca yıldır kadıyım. Karşıma iki haklının ya da iki haksızın geldiğini görmedim. Bazen iki tarafında haklı olduğu ya da iki tarafında haksız olduğu durumlar olabilir. Diyelim ki iki taraf da haklı olsun. İş uzayıp da benim önüme gelecek bir meseleye dönüştüyse taraflardan biri mutlaka haklılığını yitirmiş, haksız duruma gelmiş demektir. Asıl mesele ise haklıyken haksız duruma düşmemeyi becerebilmektir.
0: Demiş. Padişah bu cevabı çok sevmiş. İşte böyle çocuklar. Diyelim ki Ahmet ve Mehmet adında iki arkadaş var. Önlerinde de iki tane taş var. Ahmet diyor ki, bir top atsam taşı deviririm. Mehmet de diyor ki, deviremezsin.
1: Topu bir atıyorlar ki, taşların biri devrilmiş, biri devrilmemiş.
0: Ahmet devrileni gösterip, gördün mü, bak devirdim diyor. Mehmet de devrilmeyeni gösterip, hayır deviremedin diyor. Kim haklı?
4: Şey, ikisi de haklı Agah dedi.
0: Değil mi ya? Peki bu işin sonunda Ahmet, evet biri devrildi, biri devrilmedi dese ama Mehmet hayır deviremedin diye inat etse, iş kavgaya dönüşse kim haklı?
4: Şey, inat ettiği için Mehmet haksız.
1: Bazen böyle durumlar yaşanabilir çocuklar. İki tarafın da kendince haklı olduğu yerler olur.
0: Ben haklıyım, sen haklısın diye inatlaşan, hırçınlaşan haksız duruma düşer. İş büyür gider.
1: Ama oturup konuşulursa, haklı oldukları ve haksız oldukları meseleleri kabullenirlerse, olay tatlıya bağlanır, değil mi?
5: Evet.
0: Aferin size. Evet, o halde dikkat öykümüz bitti. Sıra geldi dikkat yarışına. Padişah, kadı efendiyi neden ziyaret etmek istedi?
2: Şey, çok dürüst ve adil olduğunu duyduğu için.
3: Tebrikler Alper. Ama parmak kaldırıp söz alsan daha iyi olur.
2: Haklısın Elif. Cevabı bilince heyecandan unuttum.
3: Sen de haklısın. Sonrakinde unutmamaya çalış.
1: Peki padişah Kadı Efendi'nin yanına neyle gitmişti?
4: Kıratıyla.
1: Tebrikler. Bir bir oldunuz.
0: Son sorunuz geliyor. Kadı Efendi bir dava ne zaman biter demişti?
3: Haklı haklı, haksız haksız çıkınca.
1: Evet doğru.

0: Üçünüz de 1 puan aldınız. Ve bugün oyunumuz berabere bitti.
1: Dikkat balonu maketimizi de minik dostumuza verelim Sema. O ilk kez biniyor ne de olsa.
0: Elbette baba. Hatta bu rozeti de ona takalım ki o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi olsun.

0: Çok şükür. Bugünü de sorunsuzca geçirdik.
1: Biz az daha sorun çıkartıyorduk ama.
2: Evet, neyse ki tatlıya bağlandı. Sen geç kalmasaydın hiç sorun yoktu aslında ama.
1: Asıl sen hemen fırlayıp gitmeseydin.
2: Acelemiz vardı.
1: Ne yapalım, benim de işim vardı.
0: Hoppala. Yine mi başlıyoruz çocuklar?
3: Ne anlattık biz balonda? İki tarafın da haklı olduğu durumlar olabilir. Bunu mesele haline getirmemek gerek.
2: Doğru, haklısınız. Özür dileriz.
1: Evet, özür dileriz.
0: Aferin size. Böyle akıllı davrandığınız için ben de size yarın çömlek yapmayı öğreteceğim.
1: Çömlek mi? O da ne?
3: Pişirilmiş topraktan yapılmış tabak.
2: Yaşasın en sevdiğim.
1: Lay lay lay.
2: Çömlek yapalım.
1: Hey hey hey.

nice, ne doru, it's a kibetsu no.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: ne buldun?
1: Çiçeklerin nasıl daha hızlı büyüyeceğini.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, Temel amcam bizimle gurur duyacak.
0: Evet ya, yapması kolay mı bari?
1: O kadar kolay ki, inanamazsın. Bize mutfaktan birkaç malzeme gerekecek sadece.
0: Gidip alalım o zaman.
1: Hadi.
0: Bu karışımı evde neden yapmadık Eymen?
1: Temel amcamın görmemesi lazım.
0: Neden?
1: Çünkü ona sürpriz olacak.
0: Ha, anladım. Peki bunların çiçekleri iyi geleceğinden emin misin Eymen?
1: Eminim, eminim. Hem bulaşıkları, elbiseleri temizleyen şey kötü olur mu hiç? Kötü olsa internette yayınlamazlar.
0: Bilmem. İnşallah senin dediğin gibidir.
1: Merak etme. Videoda ne diyorsa harfi harfine yapacağız. Evet, karışımımız hazır. Rengi gerçekten de videodaki gibi oldu.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Çiçeklerin dibine azar azar dökeceğiz. Ve yarın uyandığımızda hepsi büyümüş ve parlak olacak.
0: Ben de yapabilir miyim?
1: Bir sen, bir ben.
0: Tamam.

0: olsa da kalmam lazım.
1: Selamun aleyküm Temel amca.
0: Ve aleyküm selam Eymen.
2: Sana bir sürprizimiz var Temel amca.
0: Öyle mi? Neymiş diye sormayacağım. Sürprizi kaçar.
1: Aynen öyle Temel amca.
2: Hadi bahçeye gidelim. Sürprizimiz orada.
0: Hadi gidip bakalım.
2: Karışımımız işe yaramamış.
0: Benim güzel çocuklarım. Bana sürpriz yapmak istemiş olmanız ne güzel. Ama akıl almak, danışmak, birbirine sormak çok daha güzel. Bakın yaptığınız karışım çiçeklere zarar vermiş.
1: Aklıma gelmedi Temel amca. İnternetteki videoda iyi olacağını söylüyordu.
0: Her söylenene inanmamak lazım Eymen. Özellikle kimin yayınladığını bilmediğimiz internet videolarına.
2: Doğru. Kötü niyetli insanlar olabilir.
0: Olabilir. Bu yüzden bunun gibi önemli konuları muhakkak büyüklerinize danışmanız gerekir.
1: Özür dileriz Temel amca.
0: Sorun değil Eymen. Hadi şimdi gidip çiçeklere gerçekten iyilik yapalım.
2: Ne yapacağız Temel amca?
0: Onlara neyin iyi geleceğini çiçekçi Hasan Bey'e soracağız. Hadi gidelim.

0: temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırdı neyin nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçıya mı demek istedim.
4: Aşçıya mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
5: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
5: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
2: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu kuçu. Havlamaya gerek yok.
6: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
6: Olmaz tabii.
1: Sağa sola çevirsek?
6: Olmaz.
1: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
6: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak.

0: Bakın, gördünüz mü?
1: Vay canına!
2: Çok havalı!
3: Harikasın anneciğim.
4: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
5: Nasıl oluyormuş o?
0: Hadi çocuklar, gösterin bakalım dayınıza.
1: Ellerimizi suyla ıslatırız.
2: Sabunu iyice köpürtürüz.
3: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
1: Tırnaklarımızı bu şekilde yıkarız.
2: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
3: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
1: En sonunda elimizi kavularız.
6: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
5: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım menemenki.
1: Menemenki mi? O da ne?
5: Zeki'nin icadı olan menemenin adı. Tabii. Menemenin başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
3: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
5: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse neyse, izleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
3: Ne?
5: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
2: Nasıl?
5: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
2: Yok artık. Toprak mı?
5: Şaka şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
3: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcığım.
5: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak. Tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
2: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
5: Aman ne komik.
7: Of anam.
3: Ne oldu dayıcığım?
7: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
5: Enfes enfes. Çok lezzetli.
7: Ay.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok felayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Zeki.
1: İlaçlardan ah. Abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Ben ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada, soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ım.

0: yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman! Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay, tabii. Ay, ay.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: tiyatro köyümüzde. Meydanda toplaşalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün sizlere doğaçlama bir gösteri sunacağız.
3: Her zaman doğaçlama yapıyorsunuz diye duymuştuk.
1: Evet, her zaman doğaçlama gösteri yapıyoruz. Ama bugün biraz farklı olacak.
2: Bunun için önce ekibimizi sahneye davet edelim. Alkışlarınızla Sefa, Merve
1: ve Hacer.
2: Evet, bugün ekibimiz iki takıma ayrılacak. Doğaçlama tiyatro oyunları oynayarak bir yarışa tutuşacak. Ben de sunucu olacağım. Şimdi kim hangi takımdan olsun siz söyleyin hele.
4: Abi dinle Merve, aynı takımdan olsun.
1: Hay hay, gel kızım, biz bir takım olduk.
5: Biz de oğlumla takımız demek ki.
2: Harika. Peki bu takımlara bir de isim bulalım. Ha? İsimleri ne olsun?
6: Hacer ve Sefa'nın takımı Yıldızlar olsun.
2: Harika. Peki ya Merve ve Abidin Usta'nın takımı?
6: Onlar da ustalar olsun madem.
2: Çok güzel. Bir takımımız Yıldızlar oldu. Diğer takımımız da ustalar oldu. O halde geldik gecenin ilk oyununa. Bu oyunumuzun adı alfabe oyunu.
3: Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi şu arkadaki ekrana dikkatlice bakın. Bakın burada A harfi belirdi. Şimdi B. Şimdi C.
4: Böyle alfabe sırayla belirecek mi yani?
2: Aynen öyle. Alfabe oyununu oynarken oyuncularımız alfabedeki harfleri takip ederek cümle kurarlar. Eğer arkada A yanıyorsa cümleye A ile başlamak zorundalar. Yıldızlar ekibi, bize bir örnek verir misiniz?
7: Arkadaşım, nereye gidiyorsun?
5: Bana mı dedin?
7: Canım, tabii sana dedim.
2: Harika! İşte böyle. Arkada yanacak harfler, biz de dikkatlice takip edeceğiz. Bakalım oyuncularımız A harfinden başlayıp Z harfine kadar ulaşabilecek mi?
5: Ha bu arada seyircilerimiz, sizler de birer hakemsiniz. Dikkatlice izleyin. Hata yaptığımız zaman bir ağızdan bom diye bağıracaksınız. Anlaştık mı?
8: Anlaştık.
1: Bir deneme yapalım mı? Mesela ben hata yapmış olayım. 3, 2, 1.
8: Bom!
1: Harikasınız. Kendinize kocaman bir alkış.
2: Evet, alfabe oyununun nasıl oynandığını öğrendik. Şimdi sıra geldi hangi konuda oynayacağını seçmeye.

herkes aklına gelen konuyu yazsın, heybemize atsın. İçinden seçtiğimiz konu ne çıkarsa ekip o konuda bir oyun oynayacak.

0: Evet, heybemizden bir konu seçeceğim ama önce hangi ekip oynasın?
1: Yıldızlar oynasın.
2: Peki, gel oğlum.
0: Evet, dürüst davranmak. Yıldızlar ekibinin alfabe oyununda konusu dürüst davranmak oldu. Bu konuya uygun bir oyun sergileyecekler.
3: Ama harfleri takip etmeyi ihmal etmeyecekler, değil mi?
0: Evet, oyunun kuralı o. Şimdi 3'ten geriye sayalım ve ekip oyuna başlasın.
4: 3, 2, 1, oyun!
1: Allah'ım, cüzdan buldum.
2: Buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım.
1: Cebime atıversem kimse görmeden.
5: Olur mu öyle şey? Kimse görmezse Allah görür.
2: Çarşıda mı düşürdüm acaba?
1: Dürüstçe gidip polise teslim etmem gerek.
2: En iyisi polise gidip cüzdanımı kaybettim demek.
1: Fazla oyalanmadan gideyim polise.
5: Galiba şu kadın bir şeyler aranıyor.
1: Pardon, bir şey sorabilir miyim?
2: Hemen hızlıca sorun. Polise gitmem gerek de acelem var.
4: Bu!
1: Izdıraplı, sıkıntılı, düşünceli bir haliniz var. Bir derdiniz mi var acaba?
2: İlginiz için teşekkür ederim. Cüzdanımı kaybettim de o yüzden sıkıntılıyım.
1: Para mı vardı içinde?
2: Resimler vardı, kartlar vardı, para da vardı biraz.
1: Siyah mıydı rengi?
2: Şey, siyah değil, kahverengiydi.
1: Tamam, galiba bu kadın cüzdanın gerçek sahibi. Yine de iyice emin olayım. İçinde ne resmi vardı?
2: Vallahi ne resmi vardı? Çocuklarımın resmi vardı. Eşim ve benim resmim vardı.
1: Yanılmıyorsam aradığınız cüzdan bu hanımefendi.
2: Zatınıza çok teşekkür ederim. Evet, bu benim cüzdanım. Dürüst davranışınız için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun.
0: Şimdi ustaların sırası. Saygılı olmak. Evet, ustaların alfabe oyunundaki konusu saygılı olmak çıktı. 3'ten geri sayalım.
4: 3, 2, 1, oyun!
6: Ayakta kalmaktan son anda kurtuldum. Otobüste oturacak yer bulamazsam yol boyu ayakta gidecektim. Yolum çok uzun ve yorgunum da.
1: Bugün otobüs pek kalabalıkmış. Bacaklarım da ağrıyor. Oturacak yer bulamazsam çok zorlanırım.
6: Cidden yorgunum ama bu teyzeye yer vermem gerekiyor.
1: Çocuklardan biri keşke bana yer verse.
6: Dedeciğim, aman teyzeciğim, gelin böyle oturun.

0: Kusura bakma.
1: Fena mı oldu teyzeciğim? Hayır duanızı almış oldum.
0: Güzel, ahlaklı, saygılı bir çocuğa benziyorsun. Seni yetiştiren ailenden de Allah razı olsun.
1: Hepimizden, cümlemizden razı olsun teyzeciğim.
0: Israrcı olmasam kabul etmeyecektim yerine oturmayı.
1: İyi ki ısrar etmişim o halde. Sizler büyüklerimizi rahat ettirmek bizlerin görevi.
0: Pek rahat ettim. Seni bu saygılı tutumundan ötürü...

0: müdürü tebrik etmek gerek.
1: Rahatınıza bakın efendim. Biz gençlerin sizlere karşı saygılı davranması ahlak ve görgü kuralıdır.
0: Seni çok sevdim evladım. Bayramda gelir elimi öpersen sana harçlık veririm.
1: Şeker de verir misiniz?

0: Yavrucuğum, el öpenlerin çok olsun. Çantanı her sefer kucağımda dursun.
1: Zahmet etmeyin efendim. Birazdan ineceğim zaten.
2: Yıldızlar bugün dürüst davranmak konulu bir oyun oynadılar. Ustalar da saygılı davranmak konusunu canlandırdılar. Ben ikisini de izlemekten çok keyif aldım. İki ekibimiz için de kocaman bir alkış rica edelim.
1: Girdik, eğlendik. Bunu yaparken de hüner sergiledik.
3: Yeni bir oyun öğrendik. Arkadaşlarınızla kendi aranızda da oynayabilir, eğlenebilirsiniz.
0: Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Kolay.
1: Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu.

0: 같은데. 이솔드 아구. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
1: Agu!
0: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu, ah! Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Harikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrik...

0: ipler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
2: O yüzden hemen bu navı kurutmamız lazım.
3: Başka forma giyin.
4: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
3: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
0: Ay, Allah yardımcımız olsun.
3: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
0: Çamaşır kurutan bir alet mi?
3: Aferin küçük hanım, tam üstüne bastın. Kaldır ayağını, ezilmesin. Neyse, espriden de anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
2: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
3: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
0: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
3: Hayır küçük hanım, hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
3: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
0: Seninki nasıl çalışacak?
3: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
2: Seninki?
3: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
3: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
2: Adı ne demiştin dayı?
3: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
2: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
3: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
0: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
3: Açın kapıları.
0: Dayıcım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
3: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
2: Nasıl yani?
3: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
3: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
0: Neymiş o iyi taraf?
3: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
2: Nasıl kovayacağım bu kıyafetler?
3: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
0: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
3: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak
2: hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı. Başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
1: Almana gerek yok dayıcığım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
3: Güvense miydik?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
1: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
3: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.
3: Allah korusun.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlar.

0: akşama Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksin.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
2: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
2: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum, her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız, buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın, çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
3: Selamun aleyküm, hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı. Motorda arıza da var.
3: Geçmiş olsun. Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim. Bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz? Motosikleti yükleyelim.
1: Fülfül'ü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu. Mahvolduk, bittik biz.
3: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Anladım.
1: Ben Fülfül'ü içeri itekleyeyim.
0: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
1: Tamam aslan parçası, beraber itekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
1: Doğru bildin.
0: Hem de çok uzaklara.
1: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
1: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Baban seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
0: Evet, çok şanslıyım.
1: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü.

0: Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
1: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Sen nerelisin Sadık amca?
0: Kayseriliyim.
1: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
0: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası suyu bir başka güzel.
2: Herkesin memleketi kendine güzel.
0: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş.
1: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
2: Uyumuşum.
0: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
2: Murat? Murat nerede?
1: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
2: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
1: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım. Kusura bakma.
0: Sorun değil Murat. Ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
1: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
0: Yatağımı beğendin mi?
1: Resmen kuş tüyü gibi. Çok rahat.
0: Kuş tüyü demek.
1: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba. Üzerinde ismin yazıyor.
0: Benim, evet.
1: Hediye mi?
2: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
1: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
0: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın, bulmuşsun.
1: Öyle mi?
0: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.
1: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
2: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
1: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
0: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
1: Sadece hurma mı?
0: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
1: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz, değil mi baba?
2: Getiririz tabii.
1: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
0: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
1: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
2: 10 numara fikir.
0: Baba oğul, ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
2: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
0: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
3: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
1: Oh, çok şükür.
2: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
1: Tamam. Baba, şuraya bak.
2: O nedir oğlum?
1: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
2: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
1: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
2: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
1: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
2: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlardan.
1: Baba bak, bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
2: Ne yapacaksın onları?
1: Hacılar böyle giymiyor mu?
2: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
1: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
2: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
1: İhram mı? Evet, ihram.
2: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
1: Baba, ben de bunları alayım.
2: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
1: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
2: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
1: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
2: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
1: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
2: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
1: Ödümü kopardın baba.
2: Sen o defterle ne yapacaksın?
1: Anneme hediye aldım.
2: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
1: Yok, ben yazacağım.
2: Sen mi?
1: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
2: Vay, yine şahane bir fikir.
1: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
2: Bu çok güzel bir isim.

0: Bu sene çok işi değeriymiş. Bu gibri ona hayat verecek Allah'ın izniyle.
1: İnşallah dede. Oo, sonra gelsin kıpkırmızı erikler.
2: Gelsin gelsin.
1: Cemre sayesinde erikler geldikleri gibi gidecekler dede.
0: İlahi çocuk, şifa olsun torunlarıma. Sabah sporların hayırlı olsun cimcime.
2: Senin de dede, yaparsan hayırlı olur bence.
0: Hakkım var Cemre. Ama ben öyle hareketler yapamam.
2: Sen de yürüme hareketleri yapabilirsin.
0: İyi fikir. Ben de zaten çarşıya inecektim.
1: Aa, burada yabani ot bitmiş. Temizleyeyim.
0: Dur, sakın.
1: Neden dede? Yabani ot değil mi bu?
2: Aa, burada da var o yabani otlardan.
0: Bunlar erik ağacının yavruları çocuklar.
1: Yavruları mı?
2: Aa, tıpkı benim yavrucum gibi mi?
0: Ağacın dallarına bakın. Prizlerin olduğu tarafta dallar büyümemiş.
1: Aa, evet. Ağaç dallarını öteki tarafa doğru uzatmış sanki.
2: Neden ama?
0: Ağaç dallarını prizlerin üzerine örtmüyor. Çünkü yavruları büyürken güneşten faydalansınlar istiyor.
2: Ya ne tatlı. Çünkü anneler böyle yapar.
1: Bu çok ilginç. Ağaçlarında mı duyguları var?
0: Bizim sahip olduğumuz anlamda duyguları var mıdır? Allah bilir. Ancak hayatta kalmak ve çoğalmak konusunda bütün canlılar gibi ağaçlar da derin bir bilgiyle hareket eder. Mesela ağaçlar kökleriyle haberleşirler. Birbirlerine besin gönderirler.
1: Vay, inanılmaz.
0: İnanç tam da bunun için evlat. Allah'ın kudreti türlü güzelliklerle, aklı zorlayan gerçeklerle bizi kendine hayran ediyor.
1: Çok doğru dedem. Ben ormanda gezerken sürekli hayret ediyorum ve sürekli hayran kalıyorum.
0: Hamdolsun.
2: Buna ben de hayran kaldım dedeciğim. Erik ağacımın bu kadar iyi kalpli olduğunu bilmiyordum. Biz kocaman bir aileyiz.
0: Cemre ne kadar doğru söyledi. Bütün alem gerçekten de kocaman bir aileyiz. Peki aileler ne yapar?
1: Birbirlerine bakarlar, birbirleriyle ilgilenirler.
0: Evet, sadece kendi ailemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz değil, komşularımız, arkadaşlarımız, tüm insanlar.
1: Bu ağaçlar, orman, dere, çeşit çeşit bitkiler de bizim ailemiz. Onlara iyi bakmalıyız.
0: Ama önce etrafımıza bakmalıyız. Ne var, ne yok, Allah neler yaratmış, insanlar ne katmış.
1: Önce bakıp göreceğiz. Evliya Çelebi gibi. Sonra gördüklerimize gözümüz gibi bakacağız. Ecdadımız gibi.
0: Hay yaşa.
2: Ben yavrucuma gözüm gibi bakıyorum.
0: Ben şimdi gideyim de sabah sporumu yapayım.
1: Ben de güneş yükselmeden bahçeyi sulayayım.
0: Haydi selametle.
2: Ah, spor yaptık. Acıktın tabii. Ben de sana gözüm gibi bakarım yavrucuğum. Bak, rüzgar esince gözlerimi kapatıyorum toz girmesin diye. Sen de kapat, çabuk. Seni besliyorum, uyutuyorum, oynatıyorum. Benim her şeyim senin. Ama benim kıyafetlerim sana olmaz. Ayakkabılarım da. Aa, ama kolyem senin olabilir. Aa, ay, gitti. Canım kolyem gitti.
1: Cemre, buluruz kolyeni. Üzülme kardeşim.
2: Nasıl bulacağız? Boncuklar her tarafa kaçıştı, kayboldular.
1: Dur bir, sakin ol. Buluruz şimdi.
2: Benim her şeyim yavrucumun ama kolyem yok artık.
1: Aa, annem yardım kermesi için kolyeler, bileklikler yapmıştı.
2: Evet.
1: Çok fazla boncuk artmıştı, hatırlıyorum.
2: Çok fazla boncuk. Çok fazla kolye mi yani?
1: Bu son Cemre.
2: Son abi söz.
1: Oh çok şükür.
2: Ah çok şükür. şükür abi. Çok şükür benim abimsin.
0: Oho! Kıyımcı dükkanı açmışsın evlat.
1: Öyle oldu biraz.
2: Dükkan açmadık dede, bunların hepsi hediye. Ben iyi bir anne olduğum için kolyemi yavrucuğuma vermek istedim ve de boynumdan çıkarmak istedim ve de çıkarırken koptu ve de boncuklar her yere saçıldı ve de kayboldu ve de abim bana yeni bir kolye yaptı.
0: Ve de yavrucuğuna da yaptı ve de bütün arkadaşlarına yaptı değil mi?
2: Evet dede, nereden bildin?
0: Senden bildim evlat. Koca yürekli torunum benim.
1: Kuyumculuk ne zor işmiş dede.

0: Öyle altını, gümüşü işlediğini düşün bir de. Değerli taşlara şekil verdiğini düşün.
1: Uf, ne zordur kim bilir.
0: Bugünkü aletlerle kolay ama eskiden bütün takılar el işçiliğiyle üretilirdi. Madeni eritmesi, kalıba dökmesi, lehimlemesi, dantel gibi işlemesi.
1: Ah, asıl o el işçiliğini izlemek ne zevkli olurdu dedem.
0: El işçiliğini izlemek hala çok zevkli torunum.
1: Sahiden mi?
0: Sen güzel bir yolculuğu hak ettin evlat.
1: Vay, zamanda yolculuk gibi olacak. Çok heyecanlı. Kuyumculuk işine girdik, bahçe sulama işi kaldı. Kuyumculuk kârlı meslek tabii.
0: Bir ağacın meyvesini hiçbir madene değişmem. Hele de Cemre'nin erik yeme sevinci de paha biçilemez.
1: Bahçeyi her türlü sulayacaksın diyorsun.
0: Akşam dönüşte sularsın.
1: Neyse ki kolye imalatı bitti. Sen Yeşil'le Küpeli isimlerini duydun mu dede? Cemre'nin arkadaşlarıymış.
0: Yok, hiç duymadım. Bu küpeli şey olmasın. Yanlışlıkla iki kulağına küpe takılan köpek.
1: Aa, Yeşil de şu yeşil gözlü kedidir kesin.
0: Neden sordun?
1: Onlara da kolye yaptım. Cemre, Duman'la Tonti'ye kolye yaptırınca şüphelenmem gerekirdi. Cemre ya.

0: Burası çok eski görünüyor.
1: Öyle zaten. Sen bir de içeriği gör. Büyük Valide Hanı 17. yüzyılda inşa edilmiştir.
0: Peki bu valide kim? Bir padişahın annesi mi?
1: 4. Murad'ın annesi Kösem Sultan.
0: Vay! Peki burası tam olarak neresi?
1: Fatih ilçesinin Eminönü semti.
0: Doğru ya, burası Kapalı Çarşı'ya çok benziyor.
1: Kösem Sultan 1640 yılında Üsküdar Camii'ni de içine alan Çinili Külliyesi'ni yaptırmış. Külliyenin giderlerini karşılayabilmek için de bu hanı yaptırıp vakfetmiş.
0: Mantıklı.
1: Burası 3 avlulu bir han. Hanın zeminindeki mekanlar her avluda depo için ayrılmış ve revaklı inşa edilmiştir.
0: Revak ne demek?
1: Önü açık ve üstü örtülü bölümlere revak denir.
0: Bu revaklar tuğladan mı peki?
1: Evet. Hanın üst kat revakları zamanla kapatılmış ve odalara dönüştürülmüş.
0: Hı? Ustalar için mi?
1: Ustalar için, çıraklar için, gelip geçen yolcular için, tüccarlar için.
0: Aa evet, burası kervansaraya da benziyor dede.
1: Elbette. İstanbul, İpek Yolu'nun duraklarından ve dünyanın en eski ve en önemli alışveriş merkezlerinden biri. İstanbul limanlarına mal taşıyan kervanların son durağı, Osmanlı hanlarının en büyüğü Büyük Valide Hanı'dır.
0: Çok büyük gerçekten de. Ne kadar çok oda var.
1: Büyük Valide Han'ın 1. ve 2. avluda toplam 153 ve 3. avluda 57 oda olmak üzere 210 odası vardır.
0: Dede, burası eskiden de böyle miydi?
1: Önceleri memleketin her köşesinden gelenler metal ve tekstil ustalarının yanına çırak olarak girmekteydiler. Zamanla iş çeşidi arttı ve han da farklı ek yapılarla genişledi.
0: Bugün neler yapılıyor burada dede?
1: Yine tekstil ve metal işlerinde önemli bir merkez. Çünkü...
0: Çünkü el işçiliği devam ediyor.
1: Aferin evlat. Burada dokuma atölyeleri, terzi, şapkacı, yazmacı gibi tekstil ürünlerinin yanında dökümhane, boyahane gibi atölyeler de mevcut.
0: Burası da hediyelik eşya dükkanı galiba.
1: Evet, hepsi el işçiliği evlat.
0: Şu tepsi de mi?
1: Tabii ki.
0: Kendi gözümle görmeden inanmam. Demek bu handa çaycı da var. Limonatası da muhteşemdi ama.
1: Bu kadar ustanın olduğu yerde.

0: çaycı olmaz mı? Bakkal, kahvehane, köfteci gibi anda çalışan kişilerin dinlenebilecekleri, yemek yiyebilecekleri yerler de var.
1: Yemek yiyebilecek yerler de mi var?
0: İlahi çocuk, pidenin kokusunu aldın tabii.
1: Aldım da kokunun nereden geldiğini bulamadım dedem.
0: Bu kokuya can dayanmaz torunum. Tez bulup karnımızı doyuralım.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. O kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem. Ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. O da ne?
1: Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan

hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok

Bülbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış Lale ile Sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Belki onu babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor, değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?

0: bakıyorum.
1: Dışarıda ne var ki?
0: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
1: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
0: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
1: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
0: Burası çok güzel bir ormanmış.
1: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
0: Ben de yaprakların hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
1: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
0: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur. Ninni yavrum, ninni ninni.
1: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
0: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların hışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
1: Hayır, vız vız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Peki arkadaşı ne demiş?
1: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
0: Vız vız o küçücük kanatlarıyla dağa doğru gitmemişler herhalde.
1: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak dağa doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca dağ! Rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
0: Peki dağ ona ne demiş?
1: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
1: Demiş.
0: Vız vızın macerası da burada sona ermiş.
1: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
0: İyi de vız vız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
1: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama vız vız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
0: Peki bunu nasıl yapmış?
1: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Bulutlar ne yapmış peki?
1: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da vız vızın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz yıldızlara sor demiş.
0: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
1: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vız vız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
0: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
1: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
0: İşte bak böyle yapıyorum.
1: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
0: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
1: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vız vız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar. Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Vız vız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?

0: elbette duyurmuş.
1: İyi de bu nasıl olmuş?
0: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vız vız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
2: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden Şirin arı. İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
1: O yıldız ne anlatmış?
0: Yıldız, güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış. Ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
2: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti.
3: Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
1: İçindeki sese kulak veren vız vız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
0: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
1: İşte bu sesi duyuyorum.
0: Sen çok acıkmışsın.
1: Çok acıktım ya.
0: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Oo, Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha, burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de sahafa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken...

0: Güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa pa ra pa pa. Tam pa pa pa ra pa pa. Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
4: Düşünmeme yardım ediyor.
0: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
4: Önce nereye bakacağımıza karar verelim.
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Tam pa pam pa pam pa pa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
4: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
0: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
4: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
0: Ali, buldum galiba.
4: Bir kap bu. Ödül harflerimiz de burada.
5: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği

0: yatar etrafa.
1: Eskiden bununlama müzik dinliyorlarmış.
2: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
1: Çalışıyor mu acaba?
2: Birazdan öğreniriz.
1: Resme göre şu taraftaki düğmeyle açılıyor.
2: Acele etme Caner. Önce bir emin... Caner!
1: Çalıştı.
2: Caner, durdur şunu.
1: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
2: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
1: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali.

0: yardım et.
1: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
0: Ne olur biri şunu kapatsın.
1: Yaşa rıkkımız.
0: Düğmeyi çek rıkkımız, düğme. Onu değil rıkkımız. Diğerine git, diğerine. Alacağın olsun rıkkımız.
1: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
0: Plak bozuk olmasın.
1: Ha?
0: Abi not var.
1: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
0: Ben hiçbir şey anlamadım.
1: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
0: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
1: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
0: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
1: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: kanadım. Bir oyuncağa sahip çıkamadım.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: Pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
1: Plak çalıyor.
2: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
1: Olur dedeciğim.
2: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
2: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
1: Belki unutmuştur.
2: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
2: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
1: Buyur dede, yeni plaklar.
2: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım. Hadi bakalım.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam.
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be. Şimdi keyfim yerine geldi.

0: Bize iki çay.
1: Kalk kendin al.
0: Ha?
2: Hak ettin dostum.
0: Hakikaten ya, sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
1: Bana da getir.
2: Bu da cezasıydı.
0: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm. Keşke elimizden bir şey gelse.
2: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
3: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
2: Evet.
3: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
2: Ha? Tadilat mı?
3: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
2: Ne yapacaksın?
3: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
2: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güne duruyoruz?
3: Bilmem ki.
2: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
3: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
2: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
3: Hay Allah razı olsun Emin.
2: Cümlemizden.
0: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
2: Unutmuştur dostum.
0: Ya da utanmış.
2: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
0: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
2: Ulu Cami'ye.
0: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
2: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
0: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
2: Aynen dostum.

0: şimdi anladım.
1: Ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
0: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
0: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
1: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
0: Aman hocam, belini incitme de.
1: Sen görürsün, bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
1: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
0: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
1: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Yardım lazım mı peki?
0: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
1: Anlatırım Hakkı baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
1: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
1: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.

0: Ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
3: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yap.

0: yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
1: Oo, yan çizdin ha?
2: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber.
2: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
1: İşte be. Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam.
2: Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah hocam.
4: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
1: Evet.
2: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
1: Ederiz tabii.
5: Oley be.
2: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
1: Aman hocam ya.
2: Şaka şaka.
1: Ay!
2: Aman
1: Ay.
2: Çocuklar.
1: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu. Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
1: İyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
2: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
2: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.
2: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
1: Allah yardımcın olsun hocam.
2: Bu kadar mı ya?
5: Aa, bitmiş bile.
0: Hamdolsun bitti.
1: Biz de bittik ama.
2: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
1: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
5: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
2: İşleri çıktı, gittiler.
5: Neyse, gerisi kolay zaten.
0: Gerisi derken?
5: Kitapları yerleştirme.
1: Kitapları yerleştirme mi?
5: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
2: Eyvah! Onu unuttuk biz.
0: Harun!
1: Efendim dostum.
0: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
2: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
0: Bismillah. Biraz mola verelim.
1: İyi olur.
0: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
1: Değdi vallahi.
0: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
1: Öyle.
6: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
6: Okuma mı yapıyorsunuz?
0: Evet Hakkı baba. Bugün biraz oyalandık.
6: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
6: Harun.
1: Efendim Hakkı baba.
6: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
1: Bilmem.
0: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
6: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
0: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
6: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
0: Tamam Hakkı baba.
7: Maşallah. Herkes burada.
6: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
7: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
6: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
1: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
0: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
7: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
6: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
8: Ya çok teşekkür ederim hepinize.
6: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
1: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
0: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
8: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
7: Afiyet olsun canım.
8: Ay canım teyzem benim.
0: Hacer teyze.
7: Efendim?
0: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
2: İşte günün en güzel sözü.
7: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.

0: İşte bu be. Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
1: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki, hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
2: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
1: Ha, doğru ya. Olmaz öyle.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopar.

0: yapacaktı? Boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da ne yapacaktık?
0: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
1: Ha doğru. Niye yapmadın?
0: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
1: Evet.
0: Sen bana, aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
1: Dedim.
0: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
1: Bilmem ki, bir sebebi yok.
0: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
1: Nasıl?
0: Zamanı vardır, mevsimi vardır, saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
1: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
0: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
1: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
0: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
1: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
0: Ne?
1: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
0: Vah vah.
1: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
0: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
1: Çok çok uzun geldim yahu.
0: Zikri.
1: Tamam tamam, çok uzun.
0: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
1: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
0: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
1: Tamam, özür dilerim.
0: Özür yetmez kardeşim.
1: Ne yapmam lazım?
0: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
1: Nasıl?
0: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
1: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
0: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: şapkası ve dedektif şapkam.
1: İyi geceler Kıpır.
0: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
0: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
0: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır. Umarım yarınki gizemi de çözersin.
0: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz. Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
0: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün mercanyayı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
3: Kıpır!
0: Dedektif Kıpır.
3: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
0: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
3: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
0: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
3: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
0: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
3: Aa, neden olmasın?
0: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
3: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
0: Anne, ben Kıpır. Yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo anne, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam, görüşürüz.
3: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
0: Ona mı?
3: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
0: Hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
3: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
0: İşte bu dostum. Ana, anne demek. Deniz ve ana.
3: Deniz anası.
0: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
3: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
0: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim.
4: İncim, burada ne işin var?
0: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
3: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
4: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
0: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
4: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
0: Nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
3: Ne? Bir tencere mi?
0: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
3: Düdük mü?
0: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
4: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
0: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum. Vay Puf, nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
4: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
0: Bir merdiven ve... bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
3: Hayır, ters çevir.
0: Çevirdim.
3: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
0: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
3: Merdiven 6.
0: Merdiven 6 burası.
3: Tam şurada bir kum birikintisi var.
0: İşte bir sandık ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
3: Başka resim yok mu?
0: Hayır yok. Eyvah. Ay'a mı çıktılar yoksa?
3: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
0: Aa!

0: çiçek koymuşlar.
1: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
0: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
1: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
0: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
1: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi hadi.
0: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
2: Seninle o

0: Cevabı çünkü o bir deniz anası.
1: Düdüklü tencere, düdüklü tencere. Nasıl bir bilmece, sevdin mi sen de?

0: Harikasın dostum. Kelimeleri birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Ay ay.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
1: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
5: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
6: O zaman neden ortalık karardı?
5: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
5: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
1: Sürü uzaklaştı çünkü.
5: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
6: Hep mi?
5: Evet, çoğunlukla.
1: Ben de kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
5: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
1: Canı sıkılmış. Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var.
2: Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo. Yengeç mi?
5: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
3: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
1: Kim gelmiyor yengeç?
3: İlham.
6: Öyle birini hiç duymadım.
5: İlham, genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
4: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
3: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
4: Aa, şiir. Lila bu işte iyidir.
3: Lila, yaptım bile.
6: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
5: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
1: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
3: Aa, buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
5: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
3: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
5: Yazabilirsin yengeç.
3: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
0: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
5: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
6: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
3: Bir şiirde ben yazabilsem çok iyi olacak. Ah geldi, ilham geldi. Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
4: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
3: Harika oldu.
5: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Nasıl olmuş?
1: Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, mercan yadaydı.
2: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
3: Hey! Şair yengeç, şair yengeç.

0: Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine, "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanlandılar.

Anla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve "Ebe!" diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze, bir o kadar da lezzetli."
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
1: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca,"
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı.

0: Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir aylaya, bir de beraya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
1: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera, kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
2: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çekil, geçin. Ne dediğini anlamıyorum, geçin. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek... Nerede bu adam yahu? Nerede bu adam? Diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim. Söyle tuzsuz.
2: Aha. Orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü? Ne yaptın?
2: Yo. Ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacivat.
2: Bilmediğim Hacivat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacivat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacivat.
0: Kara gözüm. Yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım.

0: Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii. Burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah, şöyle. Oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız, hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
1: Hareket diye buna derim.
0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu, ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
1: Ne oldu Acıvat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
1: Gidelim Tuzsuz Efendi. Gidelim.
3: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
4: Dursun Efendi. Keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
3: Rabbekle sabrına gece çekilsin ya. Ben geçeyim, sonra da sen geçersin.
5: Dursun, bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
3: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim, sonra sen geçip bostanını sularsın.
4: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
5: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Kara gözden başkası da anlamaz.
1: Yettim çiftçi, yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
0: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
1: Gerisini söyleyemem Hacıvat.
2: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
1: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdum mu suya ittirmeyi bilirim de... ...yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
3: Cevap vermeyeceğim.
0: Mantıklı.
2: Yahu Dursun... Aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
6: Bekle tutsuz. Keçi çekilsin. Ben geçeyim. Sonra sen geçersin.
1: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
0: Koro denir ona.
1: Koro denir ona. Ama ne kadar önemli.
4: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
0: Yuh. Bu adam da neyin atmış arkadaş?
2: Ben bunları indirmeyi bilirim de...
1: Aman tutsuz, kütük devrilir maazallah.
0: Dursun Efendi'nin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
3: Söylemem.
1: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
2: Of.

0: oldu?
1: Geldik mi?
2: Yok.
3: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İlla ki birinin inadı kırılmış olacak.
1: Bana fark etmez. Ben rahatım.
2: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
1: He?
2: Dereye düşmesinler.
1: Aha.
3: Kaçarlarsa haber ver.
1: Aha.
3: Elmaları mora boyamayı unutma.
1: Aha.
3: Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür.
1: Aha.
3: 2 metre hendek kazıp 4 deveyi de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
1: Hı hı.
4: Geldik mi?
3: Geldik. Kalkın hadi.
5: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
1: Sen söyle. Bize ne?
5: Çekil keçi.
6: Ne dedi?
1: Sen anla. Bana ne?
3: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
1: Beygir de kendine benzetmiş.
3: Beygir, çekil oradan.
2: Ne dedi?
3: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
2: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
1: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
3: Kimmiş onlar?
1: Bunlar işte.
3: Of.
2: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
1: Aman.
3: Dur tutsuz. Bari beygir acı.
2: Çekilin be.
4: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
2: İyi ya. Öğrenir işte.
1: Eyvah.
3: Gitti beygir.
5: Şuna bak ya. Beygiri düşünüyor.
4: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
1: Dur artık tutsuz.
3: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
4: Oh.
1: Nihayet. Hayda.
3: Şaka mı bu ya?
2: Bunlar çıldırmış.
4: Yeter be.
3: Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
2: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
1: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
5: Oy, sertim.
4: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
1: Bu kadar kolay mıydı ya?
4: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
3: Ama güzel taktik.
2: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
1: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
3: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
2: Balcan ne ya?
3: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
1: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
4: O bir kere olur azizim.
3: Gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
7: Bostanda patlıcanlarım kurudu. Evet, doğru bildiniz. 2 gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil. Domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
1: Hadi ya. Biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
7: Helal olsun.
2: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
4: İşte geliyor.
5: Durun ağalar. Bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
4: Makul görünüyor.
1: Bence de.
3: Çiftçi, düşündüğün kabahat. Hadi.
7: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
5: Senden de çiftçi.
1: Dursun!
5: Efendim?
1: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
5: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. en iyi horonu sen oynayacaksın.
1: Yaşa be!
3: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: Vatandaş gel. Bak bak bak bak bak bak bak. Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesine...
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesine? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi.

0: Manav'ın ilk hecesi ne? Ma. Hı? Aşağı Yumurcalı'nın ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız Manav'a.
1: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir Manav'ı idare etmenin hayalini kuruyordum.
2: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
3: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
3: Neyse, Manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manav'ı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
2: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
2: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
1: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
6: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
7: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
8: Yumurcalı!
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
2: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
9: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
2: Elma var ama gelmene gerek yok.
9: O ne demek?
2: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
9: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
2: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
6: Hemen tartıyorum.
3: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
9: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
2: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
3: Eyvah!
4: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
3: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
9: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
2: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
9: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
8: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
9: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
2: Ben götürürüm annemi.
9: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
9: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
5: Ben götürürüm.
9: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
10: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
9: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
0: Emin misin? Çilek olmasın o.
9: Eminim. Sen devam et.
0: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
5: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
2: Annem de sarımsak istememiş.
0: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
5: Ne?
0: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
5: Ay,
2: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
0: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
3: Olmaz Aziz.
4: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
2: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
4: Güçlerimizi birleştirelim.
2: Birlikte hareket edelim.
7: Nasıl?
4: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
0: Şimdi ne olacak?
4: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
0: Masa başı işlere bayılıyorum.
4: Önder, sen de ürünleri tart.
3: Tartı işi benden sorulur.
4: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
11: Derhal.
4: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya atlı Tilki.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parıltı kazandık baba.
2: Hem de pomparlak.
0: öyle mi? ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Ya. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pomparlak.
0: Oo, pomparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
3: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla.

0: Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
1: Siz burada bensiz ne yapıyorsunuz bakayım?
2: Yarışmayı kazandık, şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
1: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
1: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
2: Baba!
3: Baba! Baba!
2: Baba! Nani, nani, nani, nani, nani.
0: Ne?
2: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok. Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
2: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
2: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
3: Hemen getireyim.
0: Ne? Hastamızın sorunu neydi?
2: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
3: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
2: Sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
3: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
2: Yaşasın. Kurtuldum.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
3: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
2: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Sim mi?
2: Evet.
0: Ama neden?
3: İyilik yaptığın için, üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
2: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pamparlak olduk.
3: Aramıza hoş geldin.
4: İyilik sende.
0: Ne?
2: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
3: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
2: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
3: Hoşlanacağını biliyordum.
2: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
3: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
2: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yok. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmaya yeter yavrucuğum. Sağ ol. Biraz sabun ve şimdi de su. Evet.
1: Kuzularım gelmiş.
3: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
1: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
3: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
2: Peki benim süper uzayan kollarım boş boş mu duracak?
1: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
2: Hemen ilgileniyorum.
1: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
2: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum.
3: Anne! Dikkat etsene.
2: Esas sen önüne baksana.
1: Tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
2: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
0: Neyse ki önemli bir şey değil.
1: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
3: Burnuma harika kokular geliyor.
1: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
3: Yaşasın. En sevdiğim.
2: Benim de en sevdiğim.
1: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
2: Bu bir iyilik, biliyorsun değil mi?
1: Hı. Yavrularıma küçük bir iyilik.
2: 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.
1: Sim?
2: İyilik sende. Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
0: Oh, mis gibi tarçın kokmuş.
2: Annem de aramıza katıldı baba.
1: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
0: Evet, koltuk ışıl ışıl.
1: Ne güzel.
0: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
1: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
2: Biraz daha Sim.
1: Yok yok. Bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
0: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
3: Yaşasın.
0: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
1: Hayır.
0: Evet. Ablam, hoş geldin.
2: Hoş geldin anneciğim.
1: Ah, şu haylaz çocuklar.

0: Bey, bey, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davalarım var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar. Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Anlaşıldı. Bugün bize uyku yok kara kaçan. Aa, o horoz yok mu o horoz? Hep onun yüzünden. Gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi? Hemen eve döner, güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Ha, yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam benim şikayet.
0: Biliyorum biliyorum. Sen de gidip komşundan bir kazan parası isteyeceksin.
1: Hı?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: Kara kaçan, ikimiz de güzel bir uykuyu hak ettik artık. Ne dersin?
1: Abi, abi.
2: İyi ki geldin bey.
0: İyi ki geldim bence de.
2: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşu gidip geliver.
0: Hmm.

0: Ah, bir uyku uyutmadılar bana bugün. Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam, ben sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan.
0: Yahu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen. Sana ne oldu peki?
2: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
0: Tüh tüh. Bütün davaları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü gör.

Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başım çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.